Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım

Eğer insanlar küfre sapmayacak olsalardı, biz onların evleri için gümüşten kapılar, üzerine yaslanacakları koltuklar ve daha nice altın ziynetler verirdik. Çünkü bunların bizce hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiretse Rabbin katında takva sahipleri içindir. وَمَنْ

Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse, biz ona bir şeytanı arkadaş veririz. Artık o şeytan onun yakın dostudur.

0: معكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.
1: Nihayet kıyamet günü bize gelince arkadaşına keşke seninle benim aramda doğuyla batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara bugün pişmanlık duymanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Şimdi de hepiniz azapta ortaksınız denir.

Ey Muhammed, o halde sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut körlere ve apaçık bir sapıklık içinde bulunanlara sen mi doğru yolu göstereceksin?

0: Öyleyse sen sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin.
1: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
0: Doğrusu o Kur'an senin için de kavmin için de bir öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.

0: Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor. Biz Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilahlar yapmış mıyız?
1: وَلَقَدْ

Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik. Musa, ben gerçekten alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyim dedi.

0: Musa onlara mucizelerimizi getirince onlar hemen bu mucizelere gülüverdiler.
1: وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: Bizim onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerinden daha büyüktü. Belki doğru yola dönerler diye biz onları azapla yakaladık.

0: Onlar azabı görünce, ey sihirbaz, sana olan vaadine dayanarak bizim için Rabbine dua et. Biz gerçekten doğru yola gireceğiz dediler.
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ
0: Fakat azabı kendilerinden kaldırdığımız zaman hemen sözlerinden dönüverdiler.

Firavun kavmine seslenerek dedi ki, ey kavmim, Mısır hükümdarlığı ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben neredeyse meramını anlatamayan şu zavallıdan daha hayırlı değil miyim? Eğer onun dediği doğruysa, üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber onu tasdik eden melekler gelmeli değil miydi?

0: Nihayet bizi gazaplandırdıkları zaman onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk.
1: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
0: Onları sonradan gelecekler için ibret ve örnek kıldık.
1: وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ
0: Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca, senin kavmin hemen ondan bir delil bulduklarını sanarak hemen bağırışmaya başladılar.

Onlar dediler ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır yoksa İsa mı? Bu misali sırf seninle tartışmak için ortaya attılar. Doğrusu onlar çok kavgacı bir topluluktur.

Gerçekten İsa'nın yere inişi kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyamet hakkında şüpheye düşmeyin. Bana uyun. Bu doğru bir yoldur.

0: İsa mucizelerle indiği zaman dedi ki, ben size hikmeti getirdim ve hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Öyleyse ona kulluk edin. Bu doğru bir yoldur.
1: فَاخْتَلَفَ

Fakat aralarından çıkan gruplar İsa hakkında ihtilafa düştüler. Acı bir günün azabından dolayı vay zulmedenlerin haline.

0: وَدَخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ
1: Allah takva sahiplerine şöyle nida eder. Ey ayetlerimize iman edip Müslüman olan kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz cennete girin, orada ağırlanıp sevindirileceksiniz.

0: الأنفس وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.
1: Onların etrafında yiyecek ve içecekler, altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız.

0: İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur.
1: Lekum fiha fakihatun kesiratun minha ta'kulun.
0: Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz.
1: İnnel mujrimine fi azabi cehenneme halidun.
0: Şüphesiz ki suçlular cehennem azabında ebedi olarak kalacaklardır.
1: La yufetteru anhum ve hum fihi mublisun.
0: Onların azabı hafifletilmez ve onlar azap içerisinde ümitsizdirler.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ.
0: Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalimler oldular.

Onlar cehennem bekçisine, "Ey Malik, Rabbin artık bizi öldürsün," diye seslenirler. Malik de, "Siz böylece kalacaksınız," der.

0: Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.
1: Em ebramu emran fe inne muberimun.
0: Yoksa onlar hakka karşı gelmek için bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de onları cezalandırmak için kararlıyız.

Yoksa onlar bizim sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan elçi meleklerimiz de her yaptıklarını yazıyorlar.

0: Ey Muhammed, de ki, eğer Rahman olan Allah'ın bir çocuğu olsaydı, ona ibadet edenlerin birincisi ben olurdum.
1: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
0: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların nitelendirdikleri şeyden münezzehtir, yücedir.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Şimdi sen bırak onları. Tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar, oynasınlar.

0: Gökteki ilah da, yerdeki ilah da odur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
1: وَتَبَارَكَ الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de yalnız O'nun yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.

Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat hakkına sahip değillerdir. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler şefaat edebilir.

Eğer sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, elbette Allah derler. O halde nasıl haktan çevriliyorlar?

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: Peygamberin, ey Rabbim, bunlar gerçekten iman etmeyen bir kavimdir dediğini Allah biliyor. Ey Muhammed, şimdilik sen onları aldırma ve size selam olsun de. Onlar yakında bilecekler. Duhan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 59 ayettir. Duhan, duman anlamına gelmektedir. Sure içerisinde gökten gelecek açık bir dumanın kıyamet günü insanları bürüyeceği anlatıldığından surede bu adla anılmıştır. Sureye Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği anlatılarak başlanmakta, kıyamet günü cennet ve cehennem halkının durumlarına dikkat çekilmektedir.

0: Hamim. O apaçık kitaba andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.
1: فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ

0: rahmeten min rabbik innehu huves semi'ul alim.
1: O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir.

Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir.

Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem yaşatır hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. Fakat kafirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar.

0: Ey Muhammed! Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azaptır.
1: Rabbena kşif annel azâbe innâ mu'minûn.
0: O gün insanlar, ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz derler.

0: Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti.
1: ثُمَّ تَوَلَّوْ عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونَ
0: Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir delidir dediler.

O peygamber onlara şöyle demişti: esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.

Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum. Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer siz bana iman etmezseniz hemen yanımdan uzaklaşın.

0: Musa, şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı.
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ
0: Allah, kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz. Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur buyurdu.
1: Kem terakû min cennâtin ve uyûn ve zurû'in ve mekâmin kerîm وَنَعْمَةٍ كَانُوا ف۪يهَا فَاكِه۪ينَ كَذَٰلِكَ

Onlar geriye nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar ve içinde eğlenip durdukları nimetler bıraktılar. İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi.

0: Andolsun ki biz İsrailoğullarını Firavun tarafından yapılan o aşağılayıcı azaptan kurtardık. O gerçekten haddi aşan bir zorbaydı.
1: وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ
0: Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık.

0: Gerçekten şu kafirler diyorlar ki, bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, babalarımızı bize getirin.
1: اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا مُجَرِم۪ينَ
0: Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tubba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.

0: Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: İnne yevmel fasli miqatuhum ecma'in.
0: Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırt etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.

0: O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.
1: İnne şecerete'z-zekkûm ta'amul efîm kelmuhli yaglî fil butûn kegalil hamîm.
0: Gerçekten zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O karınlarda suyun kaynaması gibi kaynayan erimiş maden gibidir.

0: نصبوا فوق رأسه من عذاب الحميم.
1: Allah meleklere şöyle emreder: şunu tutun da cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün.

Ona, tat bakalım azabı. Hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün. İşte sizin inkar edip durduğunuz şey budur, deyin.

0: Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı olarak otururlar.
1: كَذَٰلِكَ وَزَوَّجَنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ
0: İşte böyle, biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.
1: يَدَعُونَ ف۪يهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِن۪ينَ
0: Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler.

0: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.
1: Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları Rabbin tarafından bir lütuf olarak cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur.
0: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: Biz Kur'an'ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar.
0: فَارْتَقِبَ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ
1: Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar. Câsiye Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 37 ayettir. Surenin 28. ayetinde kıyamet günü bütün ümmetlerin haklarında verilecek hükmü beklerken dizüstü çökeceklerini ifade eden Câsiye kelimesi geçmektedir. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır. Surede genel olarak kıyamet gününün dehşetiyle müminlerin ve kafirlerin durumu ele alınmaktadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hamim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.
1: İnne fissemâvâti vel ardı leâyâtin lilmûminîn.
0: Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için nice ibretler vardır.

sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir kavim için nice ibretler vardır.

Gece ile gündüzün değişmesinde Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları değişik yönlerde estirmesinde aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.

0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?
1: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللّٰهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
0: Allah'ın kendisine okunan ayetlerini dinleyip sonra onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta ısrar eden bütün yalancı ve günahkarların vay haline. İşte böyle bir kişiyi acı bir azapla müjdele.
1: وَاِذَا عَلِمَ مِنْ
0: Sonra onları

Onların arkalarında da cehennem vardır. Kazandıkları şeyler de, Allah'ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda veremez. Onlar için büyük bir azap vardır.

0: İşte bu Kur'an bir hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır.
1: اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
0: Gemiler emriyle içinde akıp gitsin, siz de lütfundan nasibinizi arayasanız ve şükredesiniz diye denizleri sizin hizmetinize veren Allah'tır.
1: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.''

Ey Muhammed! İman edenlere söyle de Allah'ın kazandıkları günahlar yüzünden bir kavmi cezalandıracağı günlerin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar.

0: Her kim salih amel işlerse faydası kendisinedir. Kim de kötülük işlerse zararı kendisinedir. Sonra siz yalnız Rabbinize döndürüleceksiniz.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ
0: Andolsun ki biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık.

Biz onlara din konusunda açık deliller verdik. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki çekememezlik yüzünden ihtilafa düştüler. Şüphesiz ki senin Rabbin kıyamet günü ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.

0: Sonra biz seni de din işlerinden bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin heveslerine uyma.
1: İnnehum len yugnu anke minallahi şey'e.

Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyden seni kurtaramazlar. Zalimler gerçekten birbirlerinin dostlarıdırlar. Allah ise takva sahiplerinin dostudur.

Bu Kur'an insanlara gerçekleri gösteren açık delillerden ibarettir. Kesin olarak iman eden bir kavim için de bir hidayet ve rahmettir.

0: أحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
1: Yoksa o kötülük işleyen kimseler kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde iman edip salih amel işleyenlerle bir tutacağımızı mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar.
0: وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجَزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
1: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Herkese kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez.
0: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ

Ey Muhammed! Heva ve hevesini ilah edinen ve Allah'ın kendisini yanındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üzerine de bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Allah kendisini saptırdıktan sonra artık onu kim doğru yola getirebilir? Ey insanlar! Hala düşünmüyor musunuz?

Ahirete inanmayanlar, hayat ancak bizim dünya hayatımızdır. Yaşarız ve ölürüz. Bizi sadece zaman helak ediyor dediler. Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zan yürütüyorlar.

Bizim ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman, onların eğer doğru söyleyen kimselerseniz babalarımızı getirin demekten başka delilleri yoktur.

0: Ey Muhammed, de ki, sizi Allah yaşatıyor, sonra sizi öldürür. Sonra da geleceğinde hiç şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبَطِلُونَ
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün batıla uyanlar hüsrana uğrayacaklardır.

0: O gün sen her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her bir ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara bugün size yaptığınız şeylerin karşılığı verilecektir denir.
1: هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

0: İşte bu bizim kitabımız sizin hakkınızda gerçeği söylüyor. Çünkü biz sizin yaptıklarınızı kaydediyorduk denir.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ ف۪ي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur.

0: İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir: benim ayetlerim size okunurken büyüklük taslamıştınız ve günahkar bir kavim olmuştunuz değil mi? Allah'ın vaadi gerçektir ve kıyamet gününün geleceğinde şüphe yoktur dendiği zaman siz, kıyametin ne olduğunu biz bilmiyoruz, onu ancak bir tahminden ibaret sanıyoruz, biz ona kesin olarak inanmış değiliz demiştiniz.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. yolunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedim. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım,

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım.

0: arasındaki savunma işbirliğini belgeleyen anlaşmaya imza attı. Üç lider tören sonrası kameraların karşısına geçti. Fotoğraf karesinde Dışişleri ve Savunma Bakanlarının yanı sıra istihbarat başkanları yer aldı. Anlaşmanın başkent Riyad yerine Kabe'ye ev sahipliği yapan Mekke'de imzalanması dikkat çekti. Tören salonunda liderler arasındaki samimiyet de kameralara yansıdı. Türkiye üçlü ortaklıkta güçlü savunma sanayi ve operasyonel yetkinliğiyle öne çıkıyor. Suudi Arabistan önemli bir finansman merkezi. Pakistan'sa nükleer güç. İsmi Mekke Ortak Savunma Anlaşması olan savunma mutabakatı, askeri tehditler ve güvenlik sınamaları karşısında ortak iradeyi yansıtıyor. Amaç, üç ülkenin topraklarını güvende tutmak ve tehditleri caydırmak. Yapılan açıklamada anlaşmanın herhangi bir ülkeye hedef almadığı vurgulandı. Üç ülkenin birbirini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayi işbirliği ve askeri işbirliğini geliştirmeyi amaçladığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşmaya ilişkin sanal medya paylaşımında Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine atıfta bulundu. Anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır mesajını yayınladı. Yapılan anlaşmanın ardından açıklamalar da peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgemizin güvenlik mimarisine katkı sağlayacak ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, anlaşmayı tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Mekke Anlaşması, İsrail basınında da geniş yankı uyandırdı. Inet News, Türkiye'nin ikinci büyük NATO ülkesi olduğuna dikkat çekti. Nükleer güç Pakistan ve Körfez'in en güçlü ülkelerinden Suudi Arabistan'ın Türkiye ile buluşması, bölgesel dengeleri değiştirebilecek bir gelişme yorumu yapıldı. Jerusalem Post'a bir ülkeye yönelik saldırının 3 ülkeye yapılmış sayılmasının Tel Aviv açısından en kritik unsur olduğunu belirtti.
1: Kritik öneme sahip Mekke Anlaşması'yla bölgesel güvenlik bağları güçlendirilecek, olası tehditlere karşı ortak hazırlık yapılacak. Bu önemli anlaşma bölgeyi nasıl etkileyecek? Gelin birlikte bakalım.
2: Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan ve Suudi Arabistan ile İslam dünyasının Hakan Fidan'ın söylediği gibi 100 yıllık uykusundan uyanışına aslında arabuluculuk yapıyor.
3: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan kritik ittifakta buluştu. Üçlü savunma anlaşması imzalandı. Bölgedeki güç dengesi yeniden şekillendi.
2: Cidde'den bugün itibariyle yeni bir Orta Doğu çıkıyor diyebiliriz.
3: Üç ülke arasında imzalanan anlaşmanın ismi Mekke Anlaşması. Ortak tehditlere karşı her tür alanda ortak hazırlık yapılmasını içeriyor. Bölgesel sahiplenmeyi esas alıyor.
2: Bu ülkeler bir araya geldiğinde Trump'ı İsrail'e rağmen Orta Doğu'da belli kararlar almaya ikna edebilecek güce sahip ülkeler. Onun için bu askeri ittifak, evet çok önemli bir askeri ittifak, fakat bunun ötesinde çok önemli bir de siyasi ittifakı, bir siyasi duruşu Orta Doğu'dan dünyaya yeni bir bakışı beraberinde getiriyor.
3: Anlaşma ortak askeri eğitimleri, personel değişimlerini, ortak tatbikatları ve savunma sanayiinde ortak projeler geliştirmeyi kapsıyor.
2: Ortak teknoloji ve savunma sanayisini birleştirdiklerinde İslam alemi için yeni bir umut göze çarpıyor.
3: ABD, İran savaşı sürerken Körfez'deki gelişmeler çok önceden hazırlıklarına başlanan bu işbirliği sürecini de hızlandırdı.
2: Amerika'nın bölgeye sağlayamadığı bir güvenlik mimarisinden söz ediyoruz. Bölgenin parasını alıp bölgeye ekonomik olarak bölgeden gerekli yatırımları ülkesine çekip bölgeye güvenlik sağlayacağına dair vermiş olduğu garantilerin hiçbirisini bu savaş sürecinde yerine getiremedi.
3: Keza İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu ve istikrarsızlaştırma politikası da düşünüldüğünde amaç kapsamlı bir bölgesel güvenlik platformu kurulması olarak ifade ediliyor.
2: Türkiye Cumhuriyeti, anlaşmanın belki de şu anda güvenlik siboku olacak. Çünkü hem NATO üyesi olması, hem NATO'nun ikinci büyük ordusu olması, hem de İsrail'le belli bir hat üzerine karşıtlığı olması, bölgede yeni kurulacak denklemde Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan denkleminin önemini gözler önüne seriyor.
3: Uzun vadede hedef, bölge ülkeleri arasında bir güvenlik paktı oluşması, birbirlerinin egemenliğine, sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, saldırmazlık anlaşması çerçevesinde ortak askeri işbirliği temelinde güven ilişkisi oluşturulması.
2: Çünkü bu ülkeler bir araya geldiğinde benim bulunduğum Katar hemen bu ülkelerle hareket ediyor. Mısır bu ülkelerle hareket ediyor. Suriye bu ülkelerle hareket ediyor. Kuveyt bu ülkelerle hareket ediyor. Somali, Sudan, Libya. Aslında baktığımızda Orta Doğu'daki birçok başkent bu ittifaka bir şekilde aslında desteğini açıklayacak ve bir süre sonra bu ittifaka katılma isteği de olacak.
1: Sevgili izleyiciler, 15 Temmuz darbe girişiminin karanlık isimlerinden ve 10 yıldır aranan firari FETÖ'cü Burukay Karatepe'nin yer göstermesiyle Muğla'nın Marmaris ilçesinde geniş çaplı silah ve mühimmat araması başlatıldı. Özel harekat ve jandarma komandolarından oluşan 155 personelin katıldığı operasyonda teröristin saklandığı mühimmatlar aranıyor.

0: 15 Temmuz hain darbe girişiminin en karanlık isimlerinden biri daha adalet önünde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ üyesi Burkay Karatepe yakalanıp tutuklandı. 10 yıllık firar itiraflarla bitti. Dört gün süren 69 sayfalık dev sorguda her şeyi anlattı. Kaçış gecesi izlerini kaybettirmek için kullandığı güzergahları tek tek ifşa etti. Hatta suikast girişiminin gerçekleştiği gece kullandıkları bazı silahların kaçış güzergahına gömüldüğünü ileri sürdü. Bu beyan üzerine Cumhuriyet Savcısının nezaretinde yer gösterme işlemi yapılması kararlaştırıldı. Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahalleleri, ormanlık ve kırsal alanlarda geniş çaplı arama tarama faaliyeti başlatıldı. Suikastçının silahları ve mühimmatları gömdüğü o noktalar didik didik aranıyor. Özel harekat polisleri, jandarma komandolar, 23 dedektör ve iz takip köpekleri, toplam 155 kişilik dev bir ekip sahada. Öte yandan 15 Temmuz'dan bu yana ele geçirilen silahlarla bağlantının tespit edilmesi için şüpheliden alınan DNA örnekleri inceleniyor. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, ihanet gecesinin tüm karanlık noktalarını aydınlatmak için soruşturmayı çok yönlü ve tavizsiz bir şekilde sürdürüyor.
1: Adalete şu an teslim ediliyor.
2: Değerli izleyenler, yeni parti genel başkanı Özgür Özel için rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Belediyeleri ahtapot gibi saran rüşvet trafiği Özel'e kadar uzandı. Özgür Özel ise paraların masraflar için toplandığını kabul etti ve bunun neresi rüşvet diye sordu.
3: CHP'den koptu, yeni partiyi kurdu. Ancak soruşturmalardan kurtulamadı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında zincirleme rüşvet iddiasıyla fezleke düzenlendi. Fezleke, CHP'li belediyelerdeki rüşvet çarkının genel merkeze uzanması olarak değerlendiriliyor. Özgür Özel, kurultay sürecinde dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve diğer isimlerden adaylık karşılığı rüşvet almakla suçlanıyor. 1 milyon avro, 2 bin dolar ve 950 bin avroluk rüşvet trafiğinden bahsediliyor. Fezleke'de nakit paranın yanı sıra VIP araç dönüşümü, otomobil, saat ve çanta temini gibi iddialar da var. Özel'in zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.
4: Kurultay masrafı için zaten biz hepimiz aramızda para topladık, araçlar tuttuk, gezdik, çalıştık, bir sürü masrafa katlandık hep beraber. Partinin cebinden yapacak değildik herhalde o harcamaları.
3: Fezleke'de yer alan iddialar Özgür Özel'e soruldu. Özel paraları inkar etmedi. Bunun neresi rüşvet dedi.
4: Adında rüşvet geçiyor. Ne düşünür insanlar? Özgür Özel rüşvet almış. Yani kurultaya giderken masraflara ortak olmak için para verdim diyor adam. Vermedi de lanet olsun. Var ki, varsayınız ki vermiştir. Birbirimize verdik biz, birleştirdik, para birleştirdik. Vito kiraladık falan ya. Farz edin ki vermiştir. Bunun neresi rüşvet?
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. 15 şüpheli gözaltına alınırken 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında ise gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.
5: Yapmış olduğumuz bir önlem toplantısında
6: CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması genişledi. Yeni tanık ifadeleri ve MASAK raporlarının ardından bu kez düğmeye basıldı. Etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri dosyaya girdi. MASAK'ın hazırladığı raporlarda soruşturmaya eklendi. Savcılık elde edilen yeni delilleri değerlendirmeye aldı. Başsavcılık 21 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. İzmir, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 7 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
7: Bugün bu kadar yüksek bir oranla
6: Gözaltı kararı verilen isimler arasında Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar da yer aldı. İkilinin Londra'da oldukları belirlendi. Şüpheli listesinde belediye yöneticileri de bulunuyor. CHP'li bir belediye meclis üyesi, iş insanları, otel ve firma sahipleriyle mimar ve mühendislerin de soruşturma kapsamında olduğu öğrenildi.
7: Bütün misafirlerimiz müzikle buluşacak, sanatla buluşacak.
6: Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma Mart ayında başlatılmıştı. Dosya kapsamında belediye başkanı Ömer Günel dahil 5 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilere rüşvet ve irtikat suçlamaları yöneltilmişti. Mahkemeye çıkarılan Ömer Günel'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Şüpheliler cezaevine gönderildi. Tutuklama kararının ardından Ömer Günel görevinden uzaklaştırıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada da yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Çiçek kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.
2: Ahbap Derneği soruşturması kapsamında İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce derneğin yönetimine kayyum atandı. Kararda ayrıca derneğin tüm faaliyetlerinin dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren durdurulmasına karar verildi.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan davaname açıklandı. Derneğin fesine karar verilmesi gerektiği vurgulandı. Kurulduğundaki amacının gerçekleşmesinin yürütülen suç faaliyetleri kapsamında olanaksız hale geldiği, derneğin pek çok suçun işlendiği merkez haline geldiği tespitlerine yer verildi. Mahkeme dernek iş ve işlemlerinin yürütülmesi, mal varlığının ve taşınır taşınmaz haklarının muhafazasıyla faaliyet durdurmayla ilgili resmi süreçlerin takibi amacıyla Ahbap Derneği'ne yönetim kayyımı atanmasına da hükmetti. Kayyım olarak atanan 3 kişilik heyet yalnızca mal varlığını ilgilendiren konular açısından yetkili olacak. İş sözleşmeleri, tebligatlar, dernek adres belirlenmesi gibi hususlarda bir etkileri olamayacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında şu ana kadar Ahbap Derneği'ne 4 dalga operasyon düzenlendi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve dernekler kanununa muhalefet suçlamaları üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 25 kişi tutuklandı.
2: Sevgili izleyiciler, Türk savunma sanayisinin gururu ASELSAN'ın geliştirdiği sığınak delici Tolun P, Bayraktar Akıncı'dan yapılan atış testinde hedefi tam 12'den vurdu. Küçük boyutuna rağmen 1 metre kalınlığındaki betonu tek vuruşta delip geçen bu yerli ve milli güç, Gökbatan'daki Caydır Ilıcığımıza zirve yaptırtıyor.
3: Türk savunma sanayisi sınırları aşmaya, tarih yazmaya devam ediyor. ASELSAN'ın gurur kaynağı, yeni nesil sığınak delici Tolun P, Gökbatan'ın çelik kanatları altında gücünü bir kez daha kanıtladı. Bayraktar Akıncı TİHA'dan gerçekleştirilen nefes kesen atış testinde Tolun P, milimetrik bir hesapla hedefi tam 12'den vurdu. Klasik mühimmatları tarihleştiren bu yerli ve milli güç, küçük boyutuna sığdırdığı devasa tahrip gücüyle sahadaki tüm ezberleri bozuyor. Özel delici burun yapısı ve yüksek kinetik enerjisiyle Tolun P, tam 1 metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu tereyağından kıl çeker gibi delip geçiyor. Komuta merkezleri, yeraltı sığınakları ve zırhlı hangarlar için özel olarak geliştirilen bu akıllı mühimmat, pilotlara kokpitten saniyeler içinde hedef değiştirme ve tek salvoda birden fazla stratejik noktayı yok etme yeteneği sunuyor. Sadece Türkiye'nin değil, Dünya Savunma Ligi'nin oyun kurucusu olan ASELSAN, Tolun ailesiyle gücüne güç katıyor. Gökbatan'daki hakimiyetimizi parsel parsel mühürleyen Tolun P, Türk mühendisliğine zekasını bir kez daha tüm dünyaya ezberletti.
2: İsrail, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin Barış Kurulu'nun 15 maddelik yol haritasını reddetti. Güvenlik Kabinesi planı mevcut haliyle kabul edilemez buldu ve kararını ABD yönetimine resmen iletti.
0: Ateşkesin ikinci aşamasında ilerleme kat edilemedi. Katil Netanyahu yönetimi Barış Kurulu'nun 15 maddelik yol haritasını reddetti. İsrail Güvenlik Kabinesi taslağın mevcut haliyle kabul edilemez olduğunu savundu. Karar Washington'a da resmen iletildi. İtirazların merkezinde Gazze'ye konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü de yer aldı. Aşırı sağcı bakanlar gücün bölgeye girişinin yeniden oylanmasını istedi. Oysa söz konusu gücün Gazze'ye girişi İsrail Güvenlik Kabinesi tarafından daha önce onaylanmıştı. Yeni itirazlarla birlikte ikinci aşamanın nasıl uygulanacağı yeniden belirsizliğe sürüklendi. Hamas ise yol haritasına olumlu yaklaşmıştı. Fakat İsrail'in reddi sonrası arabulucu ülkelere hitaben çağrıda bulunuldu. Hamas, Türkiye, Katar, Mısır ve diğer arabulucu ülkelerin sürece müdahil olmasını talep etti. İsrail'in ateşkes anlaşmasını başarısız kılmasını önlemek için acil ve etkili adımlar atılmasını istedi. Böylece ateşkesin ikinci aşaması Hamas'ın plana onay vermesine rağmen İsrail yönetiminin itirazları nedeniyle yeniden çıkmaza girdi. Bu sırada Filistin'e destek için yola çıkan konvoy da ilerleyişini sürdürdü. Avrupa'daki çıkış noktalarından İpsala sınır kapısına kadar 3000 kilometreden fazla yol kat edildi. Türkiye için de 1700 kilometreyi geride bırakan konvoyun hedefi Batı Şeria.
2: Değerli izleyenler, meteorolojiden hafta sonu planı yapan milyonlarca vatandaşa dikkat çeken uyarı geldi. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 31 il için gök gürültülü sağanak alarmı verildi. Güneydoğu Anadolu bölgesi içinse toz taşınımı uyarısı var. Peki hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Detaylara bakalım.
8: Bir yanda kavurucu sıcak, diğer yanda yağış beklentisi. Meteorolojiden az da olsa ferahlatacak haber geldi.
9: Sıcaklık çok yüksek, 1-2 derece düşüyor. Bu da arkasından yağışı getiriyor. Tabii ki yağış olduğu zaman bir serinlik geliyor.
8: Hava sıcaklıkları etkisini sürdürüyor. Öyle ki birçok ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak meteorolojiden dikkat çeken bir uyarı geldi. Özellikle pazar günü deniz ve sahil planı yapan vatandaşların hava durumlarını bir kez daha kontrol etmeleri gerekiyor. Çünkü İstanbul'un da aralarında olduğu 31 ilde hem yerel hem de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki diğer iller için hafta sonu durum ne olacak? Onu da uzmanından dinleyeceğiz.
9: Pazar günü yerel yağışlar görülebilir. Yer yer bulutlu olabilir. Marmara bölgesi için yağışlar görülebilir ama yarın ve diğer günler, cumartesi ve pazar günü kuvvetli maalesef Poyraz'da yine boğuşacak.
8: Orta ve Doğu Karadeniz'de Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin başta olmak üzere kıyı ve yüksek kesimlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel yağış geçişleri tahmin ediliyor. Güneydoğu içinse toz taşınımı uyarısı yapıldı.
9: Güneydoğu Anadolu bölgesinde 40 derece, 44 derece, 45 dereceleri bulacak. Tabii ki Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir toz taşınımı var. Sadece o bölgeleri kapsıyor. Yani Güneydoğu Anadolu bölgesi illerini kapsıyor.
8: Öte yandan sıcaklıklarla birlikte Poyraz'ın etkili olacak olması orman yangını riskini de artıracak.
9: Vatandaşların en ufak bir dumanda hemen haber vermesi lazım ilgililere. Çünkü rüzgarla birlikte çok kuvvetli bir şekilde yayılma ihtimali büyük alanları kapsıyor.
2: Sevgili izleyiciler, yaz sıcaklarıyla birlikte acı haberler de ard arda geliyor. Erzurum'da 12 yaşındaki Ertuğrul serinlemek için girdiği göletten maalesef sağ çıkamadı. Küçük Ertuğrul'un ölümü ailesini ve tüm arkadaşlarını yasa boğdu.
3: Sıcaklıklar Sıcaktan bunaldı, serinlemek istedi. Girdiği gölet 12 yaşındaki Ertuğrul'un son oldu.
10: Biz onu çok iyi bildik. Yani gölet meselesi hiç olmadı. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu an.
3: Yürek burkan olay Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşandı. 12 yaşındaki Ertuğrul Akyüz, Kur'an kursunun ardından arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadı. Maçın ardından serinlemek isteyen çocuklar, Sivriçay'ı dere yatağında oluşan gölete gitti. Ertuğrul da suya girdi. Küçük çocuk kısa süre sonra gözden kayboldu. Yanındaki arkadaşları Ertuğrul'u kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı ama başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Ertuğrul Akyüz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi ailesine teslim edildi. 12 yaşındaki Ertuğrul kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.
2: Ankara'da bazı cadde ve işletmelerin önünde korsan otoparkçılık ve değnekçilik yaptığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Mahkeme ev hapsi kararı verdi.
3: Kendilerine park görevlisi süsü verdiler, caddeyi kazanç kapısına çevirdiler. Operasyonla tek tek yakalandılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bazı cadde ve iş yerlerinin önünde sürücülerden park ücreti adı altında para toplandığı belirlendi. Şüphelilerin haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Ekipler günlerce iş sürdü. Teknik ve fiziki takip yaptı. Ardından düğmeye basıldı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 10 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü de vatandaşları uyardı. Park parası adı altında ücret talep edilmesinin yasa dışı olduğu hatırlatıldı. Korsan otoparkçılarla karşılaşanların durumu vakit kaybetmeden emniyet birimlerine bildirmesi istendi.
2: Dolandırıcılar bu kez hayvan sahiplendirme yalanıyla insanları hedef aldı. Cins hayvanları ücretsiz sahiplendirme vaadiyle ilan veren sahtekarlar nakliye parası adı altında yüz binlerce lira haksız kazanç elde etti. Dolandırıcılık olayı ilanda fotoğrafı kullanılan veteriner sayesinde ortaya çıktı.
11: Yani artık birilerini dolandırdığı için değil, sadece bizim uğraş için.
12: Veteriner hekimin resimlerini kullandılar, hayvan sahiplendirme yalanıyla binlerce liralık vurgun yaptılar.
13: Bana farklı farklı yerlerde ulaşmaya çalışan aileler.
12: Olay Eskişehir'de yaşandı. Veteriner Mustafa Sayın son günlerde sahiplendirme yalanıyla kandırılan vatandaşlar tarafından çokça aranmaya başladı. Bir şeylerin ters gittiğini anlayan Sayın olayı araştırdı. Dolandırıcıların kendi fotoğrafını kullandığını öğrendi.
14: Burada işte benim fotoğrafımı kullanmışlar. Eski kliniğimdeki, 10 sene önceki kliniğimdeki resmimi kullanmışlar.
12: Mağdurların sayısı artınca Mustafa Sayın harekete geçti. Dolandırıcılara ulaştı. Telefonun ucundaki sahtekar resmin Mustafa Sayın'a ait olduğunu inkar etti.
11: Taşıma ücreti işte. Pet taksiler taşıma yapıyor.
14: Ya şöyle söyleyeyim. Çok kandırılma oluyor diye korkuyoruz. O yüzden soruyorum. Yani
11: maalesef bu kadar çok var ki abi, lanet olsun, yemin ediyorum. Sadece şunlar, yani artık birilerini dolandırdığı için değil, sadece bizim bu uğraş için çok üzülüyorum yani. Artık o dereceye geldim. Nasıl?
14: İsminiz neydi hocam?
11: Erdem Sancar benim.
14: Erdem Sancar. Profildeki resim size mi ait hocam?
11: Evet, bana ait.
14: Tamam hocam.
12: Sayın fotoğrafın kendisine ait olduğunda ısrar edince durumu kabullendi. Ancak pişkinliği de pes dedirtti.
14: Yani mağdur olan insanlar bana ulaşıyor. Dördüncü oldu bu hocam yani.
11: Bakalım bunu istesin. Neden ben 10 dakikalık doğrudur, tamam, değiştim.
12: Mağdurların kendi resmini kullanarak binlerce lira dolandırıldığını öğrenen veteriner hekim savcılığa suç duyurusunda bulundu.
2: Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kurtarma operasyonu vardı. 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerinin nefesleri kesen operasyonuyla kuyudan çıkarıldı.
3: Küçük bir çocuk, metrelerce derinlikte bir kuyu, nefeslerin tutulduğu bir kurtarma operasyonu.
15: Hasan çocuğu bağla, çıkart, çıkartsınlar, çeksinler.
3: Antalya Manavgat'taki Sida Antik Kenti'nde 40 santimetre genişliğindeki su kuyusu az daha faciaya neden olacaktı. 6 yaşındaki çocuk o kuyuyu fark etmedi. 6 metreden aşağı düştü. Yürekler ağza geldi. Gören yardıma koştu ama kuyu çok derindi. O nedenle hemen ekiplere haber verildi. İtfaiye hızla kurtarma çalışmalarına başladı. 40 santimetre genişliğindeki kuyuya güçlükle inildi. 6 metre derinliğe düşen ve ayağından yaralandığı belirtilen 6 yaşındaki çocuk halatla bağlandı. Yukarı gönderildi.
16: Aferin koçum. Aferin.
3: Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yukarıda alkışlarla karşılanan küçük çocuk ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
17: Müsaade edin arkadaşlar. Açalım yolu.
3: Çocuğun ardından itfaiye görevlisi arkadaşlarının desteğiyle vücudunun güçlükle sığdığı kuyudan çıktı. Kuyu yine ekipler tarafından kapatıldı.
2: Aspendos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Yürütülen çalışmalar sırasında yaklaşık 2,20 metre boyunda mermer heykel grubu bulundu.
3: Aspendos'ta Şifa'nın 1800 yıllık dev heykeli gün yüzüne çıktı. Geçmişin sağlık inancı yeniden belgelendi. Antalya'da Geleceği Miras Projesi kapsamında Aspendos Antik Kenti'nde çalışmalar yapıldı. İyileşmenin simgesini betimleyen 2,20 metre boyunda mermer heykel grubu bulundu. Keşif, Roma dönemi Aspendos'unda sağlık ve şifa kültlerinin kent yaşamındaki yerine ilişkin önemli veriler ortaya koydu. Milattan sonra 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen heykel grubu, sanatsal özellikleri, ayrıntılı işçiliği ve hastalığın tedavisinden tam iyileşmeye kadar uzanan süreci simgeleyen ikonografik anlatımıyla dikkati çekti. Heykel grubu sanatsal niteliğinin yarı sıra Aspendos'un dinsel, toplumsal ve kamusal yaşamının birlikte değerlendirilmesine imkan veren önemli bir arkeolojik buluntu niteliği taşıyor.
2: ...28 yıl önce Karaman Devlet Hastanesi'nde doğum yapan anne Nesibe Çiçek'e bebeğinin öldüğü söylendi. Ancak anne Çiçek'e ne ölüm belgesi verildi ne de hastane kaydı gösterildi. Bebeğim ölmedi diyen acılı anne 28 yıllık sır perdesinin aralanmasını istiyor.
18: Benim çocuğumu bulsunlar, ne olur yalvarıyorum Allah'ım. Gözlerimden gerçekten kan iniyor, kan. Gece gündüz rüyalarıma giriyor.
12: Bebeğine kavuşmayı bekledi, sadece bir kere görebildi. Öldü denilen bebeğinin ne kaydı bulundu ne de ölüm belgesi.
18: Kayboldu, onu sattılar, ne ettiler ben bilmiyorum. Öldüğüne hiç inanmıyorum zaten. Benim hiç şeyimde değil yani. Nereye sorduysam şeylere, hastanelerde falan şeyde, sağlık hocam, avukatlar, herkes diyor o çocuk satılık. O çocuk ölüp değil diyorlar.
12: Nesibe Çiçek. 16 Temmuz 1998'de Karaman Devlet Hastanesi'nde Sultan adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. O hastanede yatarken bebeği sağlık sorunları nedeniyle Konya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çiçeği burnunda anne bebeğine 12 gün sonra kavuştu. Kuvözde yatan bebeğin durumunda hiçbir problem görünmüyordu.
18: Komşular gidiyormuş, çocuk götürüyorlarmış, onlarla gittim hastaneye. Baktık orada hiçbir iz yok. Yine tekrar arşive gittiler, iki sefer alt üst ettiler, hiç ne bir hasta kağıdı var, ne bir giriş kağıdı var, ne bir ölüm kağıdı var. 50 senelik, 60 senelik hastaların ölülerin kaydı var, bizimki yok.
12: Birkaç gün sonra hastaneye gittiklerinde bebeğinin öldüğü söylendi. Evlat acısıyla sarsılan Nesibe Çiçek, 7 yıl sonra kapısını çalan öğretmenlerin sözleriyle büyük bir şok yaşadı.
18: Kestim umudu. Aradan 7 sene falan geçti. Öğretmenler geldi. Çocuğumuzu neye göndermesiniz hastaneye diye. Ama okula diye. Bizim çocuğumuz öldü dedim ben de. Komşular gidiyormuş, çocuk götürüyorlarmış. Onlarla gittim hastaneye. Baktık orada hiçbir iz yok. Tekrar arşive gittiler. İki sefer alt üst ettiler. Hiç Ne bir hasta kağıdı var, ne bir giriş kağıdı var, ne bir ölüm kağıdı var. 50 senelik, 60 senelik hastaların, ölülerin kaydı var, bizimki yok. Orada benim var ya hastanın başıma döndüm, orada bayıldım ben hastanede.
0: Acılı anne her yere başvurdu. Ortada ne ölüm belgesi vardı ne de hastane kaydı.
18: Kimsesizler mezarlığına, belediye mezarlığına her yere sormadığı yer kalmadı. Hiçbir yerde bir iz yok. Sormadığım avukat kalmadı, gitmediğim yer kalmadı. Varmadığım yer kalmadı, çalmadığım kapı kalmadı. Ben ne olayım, ne yapayım? Sonra kocam hastalandı. 7 sene yataklara düştü. Ben o hastayla ne ilgilenirken hiçbir yere gidemedim zaten.
0: 28 yıldır evlat hasreti yaşayan gözü yaşlı anne sır perdesinin aralanmasını ve kızının bulunmasını istiyor.

Sevgili izleyiciler, bültenimize gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Takvimler 8 Ağustos 2026 Cumartesi sabahını gösteriyor. İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Hemen detayları sizlerle paylaşalım. Mekke'de yeni bir güç doğdu. Tabii dün siyasetin gündeminde Mekke'de yapılan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma anlaşması vardı değerli izleyenler. Detaylarını sizlerle paylaşalım. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan dün Mekke'de savunma anlaşması imzaladı. Üçüncü bir ülkeyi ya da bloku hedef almayan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, savunma sanayisi, askeri eğitim gibi alanlarda işbirliğiyle caydırıcılığı artırmayı hedefliyor. Mekke Savunma Anlaşması artan bölgesel ve uluslararası tehditlere karşı ortak mücadele zemini oluşturmak amacıyla imzalandı. Oldukça önemli. Anlaşmayla 3 ülke birbirinin güvenliğini destekleme taahhüdünde bulunuyor ve savunma sanayisi işbirliğini hedefliyor. Hiçbir ülke hedef alınmıyor. Amaç bölgenin güvenliğini ve istikrarını korumak. Mekke Anlaşması bölgedeki diğer ülkelerin de katılımına açık. Türkiye başka çatışmalara sürüklenmiyor, işbirliği seçeneklerini çeşitlendiriyor. Anlaşma Türkiye'nin NATO dahil uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine zarar vermiyor. Anlaşmaya taraf ülkelerden herhangi birine yapılmış saldırı hepsine yapılmış sayılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, amaç savaş değil, huzur, refah ve istikrar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le anlaşmayı imzaladı. Erdoğan, anlaşma hiçbir ülkeye hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu ve refahını, istikrarını amaçlıyor dedi. Tabii anlaşma aynı zamanda değerli izleyenler, katılmak isteyen bölge ülkelerinin her birine açık. Yani sadece Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'la sınırlı kalmaksızın, bölgede katılmak isteyen her ülkeye açık bir anlaşma. Yeter ki bölge artık çatışmalardan, saldırılardan arınsın. Uygulama nasıl olacak? Yetkililere göre anlaşmaya katılım, Türk askerinin her bölgesel krize gönderileceği anlamına gelmiyor. Kuvvet kullanımı ve askeri harekat kararları anayasal düzenle ulusal karar mekanizmalarına göre alınacak. Tabii bu anlaşmadan aynı zamanda İsrail ve Hindistan'da bir hayli rahatsız oldu. Dünkü haberlere bakacak olursak İsrail'de de Hindistan merkezli basın yayın organlarında da bu anlaşma değerli izleyenler hedef alınıyordu. Fakat dediğimiz gibi anlaşma herhangi bir ülkeye tehdit değil, bölgeye de tehdit değil. Aksine çatışmalardan arınıp işbirliğini artırıp hem Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan hem de bölgenin gelişimi için oldukça önemli. Evet, böcek ilacında bakanlık onayına dikkat haberi var. Değerli izleyenler, bu haberi dün sizlerle paylaşmıştık. Maalesef 4 kişilik bir aileden 2 çocuk ve vefat etmişti. Bir de anne tedavi görüyordu, yoğun bakımdaydı. Çanakkale'de komşu dairedeki böcek ilaçlamasından zehirlendiği düşünülen Yusuf'un ölümü nedeniyle İki kişi de tutuklanmış. Anne Sevda Çanlı'yı da hastaneye kadar olay, böcek ilaçlamalarının hangi kriterlerle yapılması gerektiğini, ilaçların nasıl seçildiği ve firmaların nasıl denetlendiği sorularını yeniden gündeme taşıdı. İlaçların Sağlık Bakanlığı onaylı olması da şart. Tabii bir böcek ailesi olayı vardı. Acılı bir olaydı değerli izleyenler, hatırlayacaksınız. İstanbul'da böcek ailesi kaldıkları oteldeki böcek ilaçlanmasından dolayı zehirlenmişlerdi. Hatta o zamanlar yediklerine içtiklerine bakılmıştı, acaba kokoreçten mi zehirlendiler diye, ama daha sonra otopsi raporunda böcek ilacından zehirlendikleri ortaya çıkmıştı böcek ailesinin. İşte insanın aklına direkt bu olay geliyor. Burada da baba eve gidiyor, anne ve eşini baygın görüyor. Eşi hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor, ancak 9 yaşındaki yavrucak Yusuf hayatını kaybediyor. Gerçekten büyük bir denetim veya denetim mekanizması şart. Geçiyoruz bir diğer gazeteye, Milliyet gazetesindeyiz. Milliyet gazetesinin de manşetinde Orta Doğu'daki az önce aktardığımız üçlü anlaşma var. O haberi vermiştik sizlerle değerli izleyenler. Ormanda insanlar var. Farklı bir haber. Hemen bunu paylaşalım sizlerle. Milliyet gazetesindeyiz. Ormanda insanlar var. İstanbul'un en önemli oksijen kaynakları arasında yer alan Belgrad ve Kemerburgaz ormanları duyarsız vatandaşların geride bıraktığı atıklar nedeniyle çöplüğe döndü. Evet, göreceksiniz, gerçekten rezalet bir manzara.
Her yaz bunları yaşıyoruz ne yazık ki. Kentin en önemli oksijen kaynaklarından Belgrad ve Kemerburgaz ormanları, çevre bilincinden yoksun kişilerin saçtığı çöplerle adeta birer açık hava katı atık tesisine dönüşmüş durumda. Plastik ve evsel atıklarla cam kırıkları bazı noktalarda üst üste yığılmış, bazı alanlarda ise orman zeminine yapılmış, kirlilik ve sıcak hava nedeniyle sinek istilası da var. Tabi bu arada mangal yasak. İstanbul Valiliğin kararı değerli izleyenler. Yaz aylarında özellikle İstanbul'daki ormanlarda mangal yakmak yasak ama yasağı dinleyen var mı? Ne yazık ki yok. İstanbul Valiliğinin resmi mesire alanları dışında ateş, mangal ve tüp kullanımını yasaklamasına rağmen Belgrad ve Kemerburgaz ormanlarının iç kesimlerinde mangal yakılıyor, dumanlar yükseliyor. Ormanda mangal yapan bir vatandaşsa yasak olduğundan haberim yoktu, işimiz biter bitmez söndüreceğiz zaten dedi. Yasak olduğundan haberin yoksa internetten girip bakabilirsin. Yani bu ormanlara hangi tarihlerde girişler yasak, hangi ormanlarda mangal yakılıyor, yakılmıyor veya girişlerde güvenliği de sorabilirsiniz yani. Ve aynı zamanda ormanların içinde birçok da tabela var mangal yasak olmasına dair mangalın. Ve sevgili izleyiciler, yani insanlar, vatandaşlar bu konuda oldukça duyarsız. Malum her yaz binlerce orman yangını oluyor. Orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Ama hala ders almıyoruz. Mangal yakmak yasaktır tabelesi var burada gazetede taşımış ekran manşetine. Fakat hala mangal yakanlar var ki ağacın altında yakıp hemen ağacın dibinde yakıyorlar. Hani yangının tutuşmasına en büyük ihtimali olan yer. Ve aynı zamanda baktığınız yerde mangalın külü söndürülmüyor. Tam olarak söndürmeden de bölgeyi terk ediyorlar. Ne yazık ki yıllardır gerekli yerlerde bilinçlendirmeler yapılıyor fakat vatandaşlarımız bu konularda hem mangal yakma konusunda hem de çöp biriktirme veya çöpünü çöp kutusuna atma veya poşete koyup yanında götürmek konusunda hala duyarsızlar. Yani ormanlar, sahiller ne yazık ki çöplerden geçilmiyor. Evet, spordan gelişmeler aktaralım değerli izleyenler. 3 dolar maaştan Mısır Krallığı'na, hemen yanında da dev final için İstanbul iddiası var. Milliyet gazetesinden spor manşetini aktarıyoruz. Tabii Muhammed Salah'tan bahsediliyor Mısır Kralı derken. Bu bir spor yazısı değildir. Bu futbola ilk başladığında ayda 150 TL'ye yakın bir maaş alan Mısırlı Müslüman bir gencin lüks arabalar, janjanlı saatler, havalı evlerden oluşan 140 milyon dolarlık imparatorluğa uzanışının hikayesidir. Karşınızda Muhammed Salah diyor. Evet, Muhammed Salah. Kendisi, çocukları ve eşiyle beraber fotoğrafı da konulmuş. Muhammed Salah Trabzonspor'a imza attı. Gerçekten oldukça görkemli bir Trabzon Havalimanı'nda karşılama vardı. İmza töreni. Süper Lig için harika bir marka. Muazzam bir yıldız. Süper Lig'e gelmiş geçmiş en iyi, yapılan en iyi transferlerden biri diyebiliriz. Umarız geldiği gibi de performansı aynı şekilde görkemli ve verimli olur. Dev final için İstanbul iddiası var. Spor yazarı Alfredo Martinez, İspanya Süper Kupası'nın Şubat ayında İstanbul'da yapılmasının planlandığını belirtti. İddia doğruysa Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in şampiyonluk için mücadele edeceği organizasyonda Türk futbol severler birçok yıldızı izleyebilecek denilmiş. Dev final için İstanbul iddiası var. Normalde İspanya Süper Kupayı Arabistan'da yapıyordu, Suudi Arabistan'da yapıyordu. Ancak bu yıl galiba farklı bir alternatif veya seçenek arıyorlar. Bu da İstanbul olabilir. Bir iddia var tabi, bu resmi veya doğrulanmış bir kaynak değil sevgili izleyiciler. Sadece bir iddia. Olursa da tabi güzel olur. Ekonomik açıdan da güzel olur. Her ne kadar kısa sürecek olsa da en azından buradaki futbol severler Real Madrid'i, Barcelona'yı, Real Sociedad'ı ve Atletico Madrid'i kendi aralarında oynayacakları mücadeleyi izleyebilirler. Sadece bir

Veli Ağbaba ile yeni parti genel başkanı Özgür Özel hakkında da fezleke düzenlenmişti. Dokunulmazlıklarının kaldırılması için. Her rüşvet çarkının altından çıkan yeni parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 2024 seçimlerinde adayları haraca bağladığı belirlendi. Sabah yeni parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında 80 milyon 130 bin liralık zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla hazırlanan fezlekenin detaylarına ulaştı. İhaleler ve imar usulsüzlüklerinden alınan rüşvetin ardından belediye başkan adaylarından istenen 1.2 milyon dolar haraç da soruşturma dosyasına girdi. Sevgili izleyiciler, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığı var. Veli Ağbaba'nın hakkında soruşturmanın devam edebilmesi için de dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor. Tabii fezleke hazırlandı ancak süreç nasıl işleyecek? Fezlekeden sonra dokunulmazlık kaldırılmasına karar verilecek mi? Kaldırıldıktan sonra soruşturma süreci nasıl olacak? Onların hepsi belirsiz fakat abisi şu an gözaltında. Herhangi bir tutuklama kararı henüz verilmedi abisi hakkında. Ancak Veli Ağbaba hakkında da Özgür Özel hakkında da vahim iddialar var. Çünkü zincirleme rüşvet almak suçlamasıyla ikisi de hazırlanan fezlekenin detaylarına ulaşıldı. Nereden baksanız 1.2 milyar dolar haraç soruşturma dosyasına girmiş. Geçiyoruz bir diğer gazeteye. Akşam gazetesindeyiz. Kuşadası'nda 3. dalga Tezcan'a vurdu haberi var. CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında dün Kuşadası'nda 3. dalga operasyon düzenlenmişti sevgili izleyiciler. Kuşadası'ndaki yolsuzluk soruşturması yine parti milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadına uzandı. Savcılık Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Şenol'la Bülent Tezcan'ın avukat kızı Ezgi Tezcan Yaşar'la avukat damadı Umut Yaşar'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in tutuklu bulunduğu dosya kapsamında Yaşar çiftinin bürosunda arama yapıldı. Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı dışında iki yakını da belediyede çalışıyor. Tutuklu bulunan Günel'in avukatlığını yapan Ezgi Umut Yaşar çiftinin İngiltere'de olduğu da öğrenilmiş değerli izleyenler. Yani şu an burada değiller ve haklarında herhangi bir yargılama süreci işleyemiyor. Çerçeve yasaya 24 saat mesai haberi var. Terörsüz Türkiye gündemiyle devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Terörsüz Türkiye yasa tasarısı için sabah saatlerine kadar mesai yaptı. Teklifin pazartesi günü genel kurula gelmesi de bekleniyor. Toplantı öncesi İYİ Parti milletvekilleri komisyon kapısının önünde salonun küçük olduğunu öne sürerek tartışma çıkardı. Kısa gerginliğin ardından toplantı için kapılar yeniden açıldı. Görüşmeler Komisyon Başkanı AK Parti Milletvekili Cüneyt Yüksel'in sunumuyla başladı. Yüksel, teklif bir af düzenlemesi değil, mahkumiyet hükümleri ortadan kalkmıyor dedi. Evet değerli izleyenler, herhangi bir af taşımıyor bu teklif. Herhangi bir af taşımıyor değerli izleyenler, onu da söyleyelim. Çünkü sosyal medyada çok fazla dezenformasyon geziyor, ne yazık ki dolaşıyor. Ancak teklifin Abdullah Öcalan dahil birçok teröriste af taşımadığını da bizler tekrardan sizlerle paylaşalım. Değerli izleyenler, gazete manşetlerinden gelişmeleri aktardık. Kısa bir aramız var. Saat başında yeni gelişmelerle Ülke TV'de karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk. Bugün de yine günün en güzel saatlerinde, yine en güzel olan tarafı beraberiz. Evet, aşkın sesi ben Deniz Benhar Sarıoğlu, aşkın yayın hali Ebru'lide, Radyo 7'de sevgili can bağlarımızla. Bugün yine önümüzdeki iki saati çok keyifli geçireceğiz inşallah. Hepimize hoş geldik kısacası. En önemlisi bu değil mi? Hepimizin bir olması. Hoş bulduk diyelim ve aşk olun.

Dert insana yol gösterir derler. Evet, dertler derya olmuş. İnşallah hayıra kavuştursun, hayırlı yollara açılsın. O çekilen dertler, çileler boşa çıkmasın hiçbir şekilde hayatımızda. Çünkü zor aşamalardır ve zor dönemlerdir, öyle değil mi sevgili Can Bağları? Çaresizlik de vermesin Rabbim. Çareyi muhakkak derdi veren dermanı da verir derler ya. Çareyi de verir Rabbim inşallah. Çaresizimle devam ediyoruz Radyo 7'de. Aşkın Sesi bendeniz Venhar Sağroğlu. Aşkın yayın hali Ebru'yla Radyo 7'de başladı ve devam ediyoruz.

bir müddet mutlu gezer. Evet, böyle görünür. Mutlu olduğunu zanneder ama finale çok önemlidir. Mutlu gezer de sonraki kesilen hesap var ya, işte o hesap çok acı olur.

sevda vardı. Yedi cihan gelse caymazdım. Ben o sevdadan caydım. Dönüşü olan kaç tane yol varsa ateşe versinler. Aşk olur.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: ABD'de tarım dışı istihdam Temmuz'da 23 bin kişi azalırken işsizlik oranı %4,1'e geriledi. Karadeniz ve Azak Denizi'nde limanlara, tahıl terminallerine ve ticari gemilere yönelik saldırıların yoğunlaşması Rusya ile Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarını aksatırken bu durum küresel gıda güvenliğine ilişkin endişeleri artırıyor. Küresel gıda fiyatları, jeopolitik risklerin yol açtığı tedarik zinciri aksaklıkları ve artan sıcaklıklar nedeniyle son 3,5 yılın zirvesine çıktı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kayseri-Kırşehir yolunun 16-20. kilometreleri, Kastamonu-Araç yolunun 3-14. kilometreleri, Sarıkamış-Horasan yolunun 17-21. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi
5: Gümüş Suyu? Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

olduğunu unuttuğumuz bu dünyada ne çok saçma şeyi dert ediniyoruz kendimize. Para, mal, mülk, kırgınlık, kavga, gurur. Yarın öleceksin deseler bu kadar rahat tartışabilir miyiz sevdiklerimizle? Yarın görüşürüz. Haftaya ararım. Tatilden sonra oradayım. Ne basit kurduğumuz cümleler değil mi? Hiç ölmeyecek gibi kibirli ve gururlu yaşıyoruz. Keşke yarın ölecek gibi merhametli yaşayabilsek.

da sen olmayınca Kıvırcık Ali'nin en güzel şarkılarından biriydi. Ve devam ediyoruz Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebruli'de. Suyun bile cesareti bazı zamanlarda yoktur. İçteki yanan yangından bahsediyorum. O yangına dur demeye yürek nasıl dayansın? Suyun bile cesareti yok.

Çok çektim çok. Allah rahmet eylesin, İbrahim Erkal'ın en sevilen şarkılarından biriyle Radyo 7'de evet devam ettik. Ve şimdi de yine çok sevilen bir ses, Uğur Işılak Radyo 7'de olacak efendim. İmtihan bu. Gün olur evlattan gelir, gün olur varlıktan, gün olur yokluktan gelir. Aciz nefsim şikayet etme, şükret. Ne gelirse Allah'tan.

0: Güvenlik.
1: Sonsuz güvenlik. Ne güzel bir duygudur değil mi? Yani bir de güvenemediğiniz insanların yanındaki tedirginliğinizi düşünün, demek istediğimi anlayacaksınız. Yani güvenemezsiniz, ha bitse de gitsek ya da zaman gelse de nasıl olursa ayrılsak gibi bir haller yaşanır. O yüzden sonsuz güvenebildiğiniz kişilerin yanındaki o rahatlık her daim olsun hayatınız.

Sana olan sevdamdandır bilesin. Çok özel şarkılarından biridir Cevdet Bağca. Tüm severlerine özellikle armağan ettik bile, ulaştırdık bile inşallah sevgili Can Bağları. Yaptığımız yanlışlıklar, pişmanlıklar. Evet, o yanlışlardan dolayı yaşanan pişmanlıklar. Böyle bölüm bölüm olabilir, ayrılabilir yani bir şekilde. Nedir o mesela? Yanlış insanlar için yaptığın doğrular. İşte o pişmanlıklar biraz acıtıcı.

bir dönebilsek. Allah, neler neler olur değil mi? Sevgili Can Bağları, devam ediyoruz Radyo 7'mizde ve asil insanlar her daim nasıllardır? Çok güzel bir mütevazilik vardır onlarda. Cahil insanlar ise her daim kördür, körü körüne ilerler. Asil insan asaletiyle övünmezken cahil cehaletiyle övünür.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

ve Musa Eroğlu ve Sibel Can diyeti muhteşemdi. Efendim Cihan Bey, sizin için özellikle gönderdim Mihriban'ı ve tüm sevenleriniz için göndermiş olalım. Şimdi gördüğüm kadarıyla yine sevgili Yeliz için Eylem Aktaş ve onun arkadaşları için.

olunca filin nasibini yerse çatlar. Fil karıncanın nasibini yerse aç kalır. Senin olan sana gelir. Sen gayret et. Unutma, kader gayrete

0: Kimi ağlıyor, kimi gülüyor. Satsam mı yoksa kaçsam mı?
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

kimsin sen? Şimdi yollarda olanlara armağan edelim son şu güzel şarkımızı. Çorum'dan selamlar. Servisteyiz ve sizi dinliyoruz demiş. Servis şoförümüz Vahap Bey için özellikle şarkıyı rica ediyoruz demişler. Hemen gönderelim Vahap Bey. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız, belasız, cezasız inşallah.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: ABD'de tarım dışı istihdam Temmuz'da 23 bin kişi azalırken işsizlik oranı %4,1'e geriledi. Karadeniz ve Azak Denizi'nde limanlara, tahıl terminallerine ve ticari gemilere yönelik saldırıların yoğunlaşması Rusya ile Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarını aksatırken bu durum küresel gıda güvenliğine ilişkin endişeleri artırıyor. Küresel gıda fiyatları, jeopolitik risklerin yol açtığı tedarik zinciri aksaklıkları ve artan sıcaklıklar nedeniyle son 3,5 yılın zirvesine çıktı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daim.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bunların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-9 Ağustos tarihleri arasında 5 kilogram Migros markalı un 115 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
2: hepimize iyi gelecek. Bir reklam.
3: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
4: Reklam.

Şimdi güzel şarkılarla devam ediyoruz. Zerdü 7'de Aşkın Yayın Hali Ebruli'de ve bir Hiray Zerdü şarkısıyla devam edeceğiz. İyi yayınlar Benler abla, ben demiş Edirne'den Cansu. Mutfakta yemek hazırlığı yapan anneciğime demiş Hiray Zerdüş'tan bir şarkı. Anneler seviyor evet Hiray Zerdüş'ü. Çok selam olsun, sevgiler saygılar göndererek kolaylıklar diliyorum. Tüm mutfaklarda çalışan, şu anda mutfakta yemek yapan, ki az bir efor değil biliyorsunuz, kolay bir şey değil. Bir de lezzet tutturması, stresi var, şunu var, bunu, hiç kolay bir iş değil yani. Ama onlar böyle seri ve güzel yemekleri çıkarmaya devam ediyor. Saygıdeğer bütün annelerimizin ellerinden öperek bu güzel şarkıyı armağan edelim.

Toprak yağmurdan vazgeçer. Çok güzel bir şarkıdır. Devam ediyoruz. Sevgili Can Bağları. Konuştuğunda doğru söyleyen bir insan, kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete riayet ediyor mu? Dünyaya meylettiği zaman helal haram gözetiyor mu? Ona bakmak lazım. İyi insan dediğiniz böyle söyledikleriyle değil, yaptıklarıyla, icraatıyla.

Annem yıllardır sizi dinler ve çok sever demiş. Şu anda da sizi dinliyor. Annem Seniha Türk Yılmaz. Seniha Hanım çok selam olsun. Bir şarkı rica ediyorum iyi yayınlar ki. İsmail Altunsaray'ı bütün anneler sever. Öncelikle onu armağan edelim ve şu güzel eseri de hemen gönderelim. Saygıdeğer annenize. İskender Unan Demet, Radyo 7'ye ses verenlere gelsin demiş. Evet, güzel. Teşekkür ederim. Ve şimdi Beni Bıraktın'la devam edelim.

Atacadan Nursel Can'dan sizin için armağan edeyim bu güzel şarkıyı. Kolay gelsin demiş ve bütün dinleyenlere ve bütün askerlere iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Merhabalar, kolay gelsin. Başakşehir'den Hatice ben. İzmir'deki evlatlarım için yayınlarsanız çok mutlu olurum. Çok özledim onları demiş. Bir daha ağlayayım. Rabbim kavuştursun inşallah. Hasretliğinizi gidersin inşallah.

Ve bugün de bitirdik. Çok da güzel bir türküyle veda ediyorum efendim. Aşkın Sesi bendeniz Zenher Sarıoğlu. Aşkın Yayın Hali Ebruli'de. Evet, aşkla seslendik. Siz de sevgili Can Bağları aşkla dinlediniz. Var olun, var olun, var olun. Sevgi saygılar iletiyorum. Yarın yine, evet, aynı saatlerde beraberiz inşallah. Gönüller bir olacak yine. Ve gönüller bir olunca da daha güzel olacak her şey. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edilerek Meclis Genel Kurulu aşamasına geçti. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde genel kurulda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. İzmir'in Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet, irtikap ve imar kirliliği iddialarına yönelik soruşturmada Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le iki yardımcısının da yer aldığı 10 şüpheli tutuklandı. Mahkeme kararıyla cezaevine gönderilen şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da intiharla kaza süsü verilerek kapatılmaya çalışılan iki ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını açıkladı. Titiz incelemeler sonucu gerçeklerin ortaya çıkarıldığını belirten Gürlek, faillerin adalete teslim edildiğini duyurdu. Aselsan tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Tolun P güdümlü mühimmatı, Bayraktar Akıncı TİHA ile gerçekleştirilen atış testini başarıyla tamamladı. Belirlenen hedefi tam isabetle vuran mühimmat, savunma sanayindeki yerlilik oranına katkı sağladı. Afyonkarahisar'da seyir halindeki bir yolcu otobüsünün kamyonete çarpması sonucu meydana gelen feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. ABD'nin Utah eyaletinde kontrolden çıkan orman yangınına havadan müdahale eden söndürme helikopterlerinden biri kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde bulunan iki kişilik mürettebatı arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 34, İstanbul 33, İzmir 36, Antalya 32, Samsun 30, Nevşehir 32, Kars 29, Diyarbakır 41 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,74, avro 55,25, gram altın 6660, çeyrek altın 10.964 lira. Brent petrol 82 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.779 puandan kapattı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize,
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kayseri-Kırşehir yolunun 16-20. kilometreleri, Kastamonu-Araç yolunun 3-14. kilometreleri, Sarıkamış-Horasan yolunun 17-21. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: Fatih. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,74, avro 55,25, gram altın 6660, çeyrek altın 10.964 lira. Brent petrol 82 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.779 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kayseri Kırşehir yolunun 16-20. kilometreleri, Kastamonu Araç yolunun 3-14. kilometreleri, Sarıkamış Horasan yolunun 17-21. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: İbnül Heysem 10. yüzyılda yaşamıştır. Özellikle optik alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Optik biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Işığın ve gözün nasıl çalıştığını anlamak için yaptığı deneylerle modern optik biliminin temellerini atmıştır. Kitap El Manazir, Optik Kitabı adlı eseri Batı dünyasında uzun süre referans olarak kullanılmıştır.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
6: Reklam.
7: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
8: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
11: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
12: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
13: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
14: Chery. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin. Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
15: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Erçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
16: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: kuru yemişlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-9 Ağustos tarihleri arasında markalı paketli kuru yemişlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
17: Reklam.

0: Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Nescafe Express.

özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: bir reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İsrail ordusu varılan ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki yerleşim alanlarını topçu atışlarıyla hedef almayı sürdürdü. Gerçekleştirilen saldırılar bölgede var olan gerilimin ve güvenlik risklerinin tırmanmasına yol açtı. ABD Genelkurmay Başkanı, İran'la yaşanan çatışmaların tırmanmasının yeni riskler doğuracağı uyarısında bulunduğu öne sürüldü. Genelkurmay Başkanı'nın yalnızca hava saldırılarıyla hedeflere ulaşmanın zorluğu nedeniyle krizden bir çıkış yolu aradığı kaydedildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma anlaşmasına yönelik iddiaları yalanladı. Açıklamada söz konusu anlaşmanın NATO'nun 5. maddesiyle çelişmediği ve paralel bir ittifak niteliği taşımadığı vurgulandı. İstanbul Çekmeköy'deki bir inşaat alanında yapılan temel kazısı sırasında istinat duvarının çökmesi üzerine hareketli dakikalar yaşandı. Oluşan risk nedeniyle inşaatın hemen yanında bulunan 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. İstanbul Fatih'te çalıştığı döviz bürosundaki kasadan yaklaşık 1,5 kilogram altın çalan zanlı polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tarım sektöründe dijitalleşme ve teknoloji kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu gelişmeye bağlı olarak sektörde çalışan personelin internet kullanım oranı bu yıl %86 seviyesine ulaştı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 34, İstanbul 33, İzmir 36, Antalya 32, Samsun 30, Nevşehir 32, Kars 29, Diyarbakır 41 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: ABD'de tarım dışı istihdam Temmuz'da 23 bin kişi azalırken işsizlik oranı %4,1'e geriledi. Karadeniz ve Azak Denizi'nde limanlara, tahıl terminallerine ve ticari gemilere yönelik saldırıların yoğunlaşması Rusya ile Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarını aksatırken bu durum küresel gıda güvenliğine ilişkin endişeleri artırıyor. Küresel gıda fiyatları, jeopolitik risklerin yol açtığı tedarik zinciri aksaklıkları ve artan sıcaklıklar nedeniyle son 3,5 yılın zirvesine çıktı.
3: Halkbank'ın katkıları.

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 en iyi 20 ile bu cumartesi de sizlerleyim. Her hafta olduğu gibi bugün de radyo7.com'da en iyi 20 bölümünde sizlerin oylarıyla sıralanan listemizi dinlemeye başlıyoruz. Orhan Ölmez, Yamalı listemizin açılış şarkısı. Hoş geldiniz. Radyo 7
0: en iyi 20. 20 numara. 20 numara.

Resul Dindar, Benim Sevdam dedi, listemizin de 19. sırasında yer aldı. Dinledik ve 18 numaradayız. Konuğumuz Elif Buse Doğan, Yangın Yeri isimli çalışmasıyla şimdi kulaklarınızda.

Karaf grubu Aşk Durdukça listemizde bu hafta 17. sıradaydı, dinledik. 16 numarada Suğra İskender'li ile devam ediyoruz. Seni düşünüyorum diyecek o da.

0: Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: İklimsa. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Kutuların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-9 Ağustos tarihleri arasında 5 kilogram Migros markalı un 115 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek.
1: Reklam.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Bir reklam.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
6: Reklam.

Serkan Nişancı unutacağım dedi. Listemizin bu hafta ilk 10'una onun sesiyle girmiş olduk. 9 numarada da Nirhan Ünsal'la devam ediyoruz. Hak'tan bildiğiniz bir şarkı şimdi kulaklarınızda.

Rahmetle andık sevgili Müslüm Gürses ve harika avcı sesiyle Olmaz Artık bu hafta listemizin 8. sırasındaydı. Ve Radyo Yedeği'nin 20'de ilk 7'ye geçiyoruz. 7 numarada da Çelik. İki satır şimdi sizlerle.

Çelik'le girdik ilk 7'ye. İki satırı dinledik onun yorumuyla. Ve 6 numarada da Hakan Altun'a kulak veriyoruz. Kabul et. Şimdi sizlerle, ardından da ilk 5'teyiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Burası Radyo 7.
2: Radyo 7.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Amerikan doları 47,74, avro 55,25, gram altın 6660, çeyrek altın 10.964 lira. Brent petrol 82 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.779 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kayseri Kırşehir yolunun 16-20. kilometreleri, Kastamonu Araç yolunun 3-14. kilometreleri, Sarıkamış Horasan yolunun 17-21. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Reklam.
6: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
10: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
11: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
12: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
13: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: bir reklam.
1: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
2: Reklam.

Derya Bedavacı yok öyle bir dünya dedi. İlk beşe onun sesiyle girdik. Dört numarada da Sakiler grubuyla devam ediyoruz. Bir Kenan Doğulu şarkısını onların yorumlarıyla dinliyoruz. Ara beni lütfen.

Blok 3 sebebi var. Listemizin bu hafta 3. sırasındaydı ve 2 numarada da Yıldız Tilbe'yi dinleyeceğiz. Ah bir çocuk olsaydım şimdi sizlerle, ardından da Radyo 7 en iyi 20'nin 1 numarasını dinleyelim.

Yıldız Tilbe, Ah Bir Çocuk Olsaydım listemizin bu hafta ikinci sırasındaydı, dinledik. Ve bir numarada da rahmetli andığımız sevgili Murat Göğebakan, Diğer Yarım, bu hafta Radyo 7 en iyi 20 listemizin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Yarın 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum. Yarına kadar da radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girebilir, şarkılarımızı dinleyip oylamada bulunabilirsiniz. Bizi kendi sitemizden radyo7.com'dan ya da akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Radyo 7 uygulamasından takip edebilirsiniz. Haftanın birincisi tekrar rahmetli analım Murat Göğebakan şimdi sizlerle, yarın görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 en iyi 20 sona erdi. Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
0: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
7: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
8: Bir reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi'ne ait bir geminin Hürmüz Boğazı'nda füze saldırısına uğradığını duyurdu. Saldırının İran tarafından gerçekleştirildiği açıklanırken bölgedeki gerilimin daha da tırmandığı bildirildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Umman'la yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelindiğini açıkladı. Arakçı, mevcut deniz trafiği düzeninin Tahran için kabul edilemez olduğunu belirterek yeni bir güzergah kurulması gerektiğini ifade etti. İran lideri Müşteba Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Veleati, bölgedeki güvensizliğin ana kaynağının yabancı güçlerin varlığı olduğunu dile getirdi. Veleati, bölgesel huzur ve güvenliğin ancak bölge ülkeleri arasındaki güçlü işbirliğiyle tesis edilebileceğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in teknoloji merkezlerine yönelik yeni destek programını kamuoyuna duyurdu. Bakan Kacır, Tekmer işletici kuruluşlarıyla Teknopark yönetici şirketlerine 6,5 milyon liraya kadar finansal destek sunacaklarını bildirdi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi uyarılara rağmen kişisel bakımını ihmal eden ve ter kokusuyla çevresini rahatsız eden kocayı boşanma davasında tam kusurlu buldu. Kararı onaylayan Yargıtay, kocanın kadına 360 bin lira tazminat ödemesini öngören yerel mahkeme hükmünü kesinleştirdi. Şanlıurfa'da günlerdir etkisini artıran kavurucu sıcak hava dalgası günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent genelinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte termometreler 47 dereceyi gösterdi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 34, İstanbul 33, İzmir 36, Antalya 32, Samsun 30, Nevşehir 32, Kars 29, Diyarbakır 41 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız.
1: ABD'de tarım dışı istihdam Temmuz'da 23 bin kişi azalırken işsizlik oranı %4,1'e geriledi. Karadeniz ve Azak Denizi'nde limanlara, tahıl terminallerine ve ticari gemilere yönelik saldırıların yoğunlaşması Rusya ile Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarını aksatırken bu durum küresel gıda güvenliğine ilişkin endişeleri artırıyor. Küresel gıda fiyatları, jeopolitik risklerin yol açtığı tedarik zinciri aksaklıkları ve artan sıcaklıklar nedeniyle son 3,5 yılın zirvesine çıktı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce

0: Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
4: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Dedik Piliç Platon'un kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Reklam.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
4: Chery. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

buradayım. Senelerdir buradayım. Altı adım, dört duvardayım. Ben ki gurbetim kendime, kendimden firardayım. Ah usta, ah. Mektup bekler gibi umut etmektir yaşamak burada. Uzaktan uzağa bir martı sesi alır götürür beni çocukluğuma. Ve yazdığım şiirler durur kirli, yorgun duvarlarda. Güneşe hasret gözlerimin değdiği her yerde artık o var be usta.

Burada yaşlandım be usta. Saçım da siyah kalmadı. Giderek daha çok benziyorum babama. Anamı daha çok özlüyorum. Ve çocukluğumu ve ilk gençliğimi ve kırılan düşlerimi. Her sabah sırt ağrısıyla uyanıyorum burada. Taşı sıksa suyunu çıkaran o adam ben değilim artık. Şimdi mevsim sonbahar, vakit ikindi. Bir zamanlar ben de delikanlıydım oysa. Hayaller kurardım gelecek için. Sevdamıza dair şarkılar söylerdim. Anneme bir gelin getirecektim. Tıpkı ona benzeyen. Bir varmış, bir yokmuşçasına. Maziye dalınca inan ki çok yanıyorum. Ve artık ne zaman bir eski türkü duysam salya sümük ağlıyorum. Şimdi ağrıma gidiyor voltalarda dinlenmek. Merdiveni böyle çıkmak zoruma gidiyor. Ve her gece öksürerek uyanmak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Amerikan doları 47,74, avro 55,25, gram altın 6660, çeyrek altın 10.964 lira. Brent petrol 82 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 13.779 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız,
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kayseri-Kırşehir yolunun 16-20. kilometreleri, Kastamonu-Araç yolunun 3-14. kilometreleri, Sarıkamış-Horasan yolunun 17-21. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Hayat bazen uzun bir yolculuk, bazen de tek bir cümlenin içinde saklı kalmış bir hatıradır. Kimi zaman bir şarkı yıllar önce bıraktığınız bir sokağa götürebilir sizi. Kimi zaman hiç söyleyemediğiniz duyguların sesi olur. Evet, bu akşam birbirine benzemez hikayeler arasında yol alacağız. Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hoş geldik.

Buradayım. Ortak buluşma noktamız Radyo 7 elbette. Bugün sanatçıyı sizler, şarkısında ben seçme bölümümüz var. Dinlemek istediğiniz sanatçının ismini bana iletmeniz yeterli olacaktır. Sanatçıyı sizler, şarkılarını ben seçeceğim. Elbette ki o güzel şarkıları da sevdiklerinize armağan edebilirsiniz.

Gecenin sessizliği arttıkça insanın iç sesi de yükselir. Gün boyunca bastırılan düşünceler, saklanan özlemler ve yarım kalan hesaplaşmalar birer birer ortaya çıkar. İşte bu yüzden gecenin şarkıları daha derinden dokunur.

Evet, hayatın en zor yanı belki de bazı şeyleri değiştirememektir. Ama müzik değiştiremediklerimizde barışmanın en güzel yollarından biridir. Bu akşam her şarkı biraz daha duygu, biraz hatıra taşıyor olacak. Birazdan mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyenler. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa bugün sanatçıyı sizler, şarkıları ben seçiyorum. Dinlemek istediğiniz sanatçının ismini yazmanız yeterli olacaktır.

0: Reklam.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi, çok iyi Avea.
3: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: Reklam.

hayatımıza giren herkeste bir şeylerimiz kaldı, öyle değil mi? Evet, sevdanın yükünü taşıyanlar var mı? Çok yoruldunuz, çok yıprandınız. Şimdiki eserimizi de o zaman sizlere armağan edelim. Ne dersiniz?

0: Evet, artık yeter öyle değil mi? Adana'dan sevgili Murat Volkan Konak diyor. Sanayide çalışan tüm mesai arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum demişsiniz. Şehirler farklı ama emeğimiz aynı. Öyle değil mi? Hemen ardından İzmir'den Meltem Derya Bedavacı diyor. Canım arkadaşım Aslı'ya gelsin. Sizlerden rica ediyorum demiş. Dostluğu şarkılarla paylaşan tüm dinleyicilerimize de selamlarımızı iletelim.
1: Burası Radyo 7.

Hayatın bazı dönemleri vardır, günler geçmez sanırız, sonra bir bakarız yıllar geçmiş. Ama insanı ayakta tutan şey geride kalan zaman değil, içinde taşıdığı umut olur. Sevgili dinleyenler, Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor.

Sivas'tan Yiğit Sezen Aksu diyor. Yoldaki tüm şoför abilere selam olsun demiş. Yolları kısaltan, yalnızlığı paylaşan tek yer neresi? Elbette ki Radyo Yiğit'i. Hemen ardından İstanbul'dan Caner'in istemiş olduğu Hakan Altun yorumuna kulak vereceğiz. Trafikte kalan herkese sabırlar diliyorum diyor. Trafik sıkışık olabilir ama gönüllerimiz bir. Siz duymak çok güzel.

bu şarkıyı her dinlediğimde demli bir çay yanında da mis gibi bir simit aklıma geliyor. Benim gibi bu hisse kapılanlar var mı bilmiyorum ama varsa onlara armağan olsun. Trabzon'dan Emine köydeki anneme gelsin Işın Karaca diyorum ben demiş. Annelerimizin duası her zaman önemlidir değil mi? Diyarbakır'dan Baran, tuvalden bir şarkı gelir mi abi diyor. Gelir tabii ki. Sınava hazırlanan o da arkadaşım Serhat'a moral olsun diyor. Geleceğe yürüyen tüm gençlerin yanındayız her.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Amerikan doları 47,74, avro 55,25, gram altın 6660, çeyrek altın 10.964 lira. Brent petrol 82 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.779 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
4: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
5: Bunların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-9 Ağustos tarihleri arasında 5 kilogram Migros markalı un 115 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Hepimize iyi gelecek.
7: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Reklam.

İşini aşkla yapan, günün şu vaktinde çalışan tüm dinleyenlerimize kolay gelsin. Bu güzel esirde ben sizlere armağan etmek istiyorum. Bursa'dan Selin nişanlım Tolga'ya armağan olsun. Sibelcan'ın en güzel şarkılarından bir tanesi diyor. Sizlere de göndermiş olalım. Ankara'dan Özgür, mesaide kalan tüm çalışanlara gelsin. Müslüm Baba uyar mı abi diyor. Yorucu bir günün en güzel tesellisi bence doğru seçim Müslüm Gürses. Hemen ardından Antalya'dan Aylin'in istemiş olduğu Selda Baycan yorumuna kulak vereceğiz.

Hayatta bazen herkes gider, kalabalıklar dağılır, yollar ayrılır, sesler uçar. İşte tam o zaman yanınızda kalan bir kişinin değeri daha iyi anlaşılır. Çünkü sadakat yokluk zamanında belli olur. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Bu güzel eseri tüm Mehmetçiklerimize, polislerimize armağan edelim. Allah kolaylıklar versin.

Gaziantep'ten Kübra Uğur Işıl'a senin için dinlemiştik. En güzel şarkısı mutfaktaki tüm ustalara armağan olsun. Restoranda şu anda sizleri dinliyoruz demişsiniz. Çanakkale'den Deniz Zara diyor. Askerdeki kardeşime Ahmet'e moral olsun, çok sever diyor. Vatan nöbetindekilere radyomuzdan kucak dolusu sevgiler. Erzurum'dan Murat, gurbetteki tüm hemşerilerime selamlarımı iletmek istiyorum diyor. Milki Şahin çalar mısınız rica etsem? Mesafeler uzak olsa da radyomuzda gurbet yok. Kalpten kalbe biriz her zaman. Elbette ki dinleyeceğiz.

Bazı kırgınlıklar geçmiyor, üzerinden zaman geçiyor, hayat değişiyor ama kalbin bir köşesinde aynısız yaşamaya devam ediyor. İnsan affetse bile bazı yaralar ne yazık ki iz bırakıyor. Yaralarıyla boğuşan tüm dinleyenlerimize bu güzel eseri armağan edelim.

Adana'dan Seda, yoğun çalışan tüm turizmci arkadaşlarıma Ali'ye mutlu istiyorum diyor. Bizler de bu güzel türküyü seçtik. Samsun'dan Hakan ve Ferdi Tayfur isteyen tüm dinleyenlerimiz bu güzel eserde sizlere armağan olacak. Liseden beri kopamadığımız arkadaş grubumuza armağan olsun demişsiniz. Eskişehir'den Gizem, hemen ardından Ebru Gündeş'e kulak vereceğiz. Öncelikle bu güzel eseri çok kıymetli, değerli anne gibi annelere armağan edelim.

Hayat bazen en sağlam sandığımız duvarları bile yıkabiliyor. Ama insanın güzel tarafı şu, ne kadar kırılırsa kırılsın yeniden ayağa kalkacak bir sebep bulabiliyor. Umut biraz da bu zaten, öyle değil mi sevgili dinleyenler?

Evet, bir programın daha sonuna geldik. Hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da Murat Çetin'le kum saati 17'de sizlerle birlikte oluyor. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe yol açtı. Ekiplerin havadan ve karadan sergilediği yoğun müdahale neticesinde alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgesel dengeleri baştan aşağı değiştirdi. Üç ülkeyi savunma ekseninde buluşturan bu tarihi adım, uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. İsrail ordusu varılan ateşkese ve çerçeve anlaşmasına aldırış etmeyerek saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Askeri birlikler Lübnan'ın güneyinde yer alan sınır bölgelerini topçu atışlarıyla yeniden hedef aldı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD'nin 17 Haziran'da imzaladığı mutabakat zaptının şartlarını açıkça ihlal ettiğini öne sürdü. Pezeşkiyan, yapılan ihlaller karşısında Tahran yönetiminin de gerekli adımları atarak yanıt verdiğini belirtti. Bulgaristan hava sahasına izinsiz giren bir insansız hava aracı bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Söz konusu İHA'nın Romanya sınırına yakın konumda Transbalkan doğalgaz boru hattı civarında infilak ettiği bildirildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Erdoğan'a yönelik suikastiminde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ'cü Karatepe'nin ifadesi doğrultusunda arama yapıldı. Zanlının gösterdiği bölgelerde gerçekleştirilen detaylı incelemelerde herhangi bir silah veya mühimmata rastlanmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı projesine ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı. Bakan Uraloğlu, Kayseri'nin Ankara ve İstanbul'a erişimini oldukça kısaltacak hattaki altyapı çalışmalarının yarısını tamamladıklarını bildirdi.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinin kuzeyi ve Karadeniz sahili boyunca sağanak yağmur bekleniyor. Yarın Ankara 34, İstanbul 30, İzmir 37, Antalya 33, Ordu 29, Kayseri 34, Kars 27, Diyarbakır 39 derece olacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Halk.
1: Amerikan doları 47,74, avro 55,25, gram altın 6660, çeyrek altın 10.964 lira. Brent petrol 82 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.779 puandan kapattı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ticaret Bakanlığı ticaret müşavirlerince hazırlanan 80 ülkeye yönelik 107 pazar araştırmasının iş dünyasının hizmetine sunulduğunu bildirdi. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından başlattığı stratejik rezerv salımı, ülkenin enerji güvenliğinin temel unsurlarından biri olan stratejik petrol rezervlerini 1983'ten bu yana görülen en düşük seviyeye geriletti. Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın yeraltı doğalgaz depolarındaki gaz miktarının 6 Ağustos itibarıyla bu tarih için rekor düşük seviyeye gerilediğini ifade etti.
0: Halkbank'ın

komşulardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o

0: Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı hafta sonları diliyorum efendim. Mehmet Zeyd Yıldız ben, Allah nasip ederse yine bu akşam saat 22'ye kadar Erenler Turizm'in katkılarıyla birlikteyiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Şu anda Radyo 7'de

Efendim inşallah iyisinizdir, inşallah her şey yolundadır hayatınızda. Görüşemedik iki hafta değil mi? Umre ziyaretimizden dolayı iki hafta yayına ara vermek durumunda kaldık efendim. Elhamdülillah gittik geldik, Rabbim herkese, hepinize, isteyen herkese gidip gelmeyi nasip eylesin. Henüz istemeyenlere de istemeyi nasip eylesin. Radyo 7'de bu akşam yine saat 22'ye kadar gönlümüzden dilimize vuranları dilimiz seslendirecek ve duamız şudur: hayırdan gayrısını Rabbimiz dilimize vermesin, gönlümüze düşürmesin. Karşılıklı birbirimize iyi geldiğimiz bir beraberlik, bir program olsun. Niyetimiz budur efendim. Hayır paylaştıkça çoğalır ya, hani ağzımızdan hep hayır çıksın, hep güzel çıksın inşallah. Razı olmadığı bir cümleden, bir kelimeden ona sığınırız. Çayınızı kahvenizi alın, şöyle bir arkanıza yaslanın. Mehmet Zeyt Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında ortak bir paylaşım yaptık, yayında olduğumuzu gösteren. Programa katılmak, varsa bir cümleniz, bir sözünüz söylemek, programa katkıda bulunmak, kendi karaladığınız bir dörtlük olabilir, bir beyit olabilir, bir kelamı kibar olabilir. Karanlıkta hissettiğinizde, düştüğünüzde sizi kaldıran, karanlıkta yolunuzu aydınlatan böyle nasihat türü sözlerden varsa heybenizde paylaşın bizimle. Size iyi geldiği gibi bir başka dinleyicimize de şifa olabilir, bizim sadrımıza iyi gelebilir, kendimizi iyi hissettirebilir. O yüzden bu tür paylaşımları açıyoruz efendim. Yazabilirsiniz yorum olarak Mehmet Zeyt Yıldız ve Radyo 7 Instagram hesapları son paylaşımın altına.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Efendim yorumlarınız gelmeye başladı Instagram üzerinden. Teşekkür ediyorum ilgi ve alakanıza. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Bandırma'dan geldi bir, memleketimden. Yani çocukluğumun ciddi bir bölümü orada geçti. 14 yaşıma kadar yaşadığım bir şehir. Çok da özledim. Bandırma'ma selam olsun. Sahil kenarında dinliyoruz sizi, bizim için güzel bir şarkı demiş. Akay ailesinden geldi. Selam, teşekkür ediyoruz. Bizden de size selam olsun. Sağ olun, var olun. İnsanları inandıkları yerden vuranların beli doğrulmazmış. Tekrarlayalım mı? İnsanları inandıkları yerden vuranların beli doğrulmazmış. Seni sen kamburunla gireceksin toprağa demiş. Vay. Adana Pozantı'dan Orhan Kemal, tüm Radyo İda ailesine selamlar. Özledik demiş. Eyvallah, biz de özledik. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Adana'ya selamlar, muhabbetler. Alanya'dan evimizin balkonunda deniz manzarasında karşı çay içerken dinliyoruz sizi. Canımdan çok sevdiğim eşime ve çocuklarıma gelsin şarkılar. Hoş geldiniz, Allah kabul etsin demiş. Teşekkür ediyorum. Alanya'ya da selamlar. Çay kahve içenlere afiyet olsun. Tabii bu yani bitki çayı olabilir, maden suyu olabilir vesaire. Yani afiyet olsun, şifa olsun her ne içiyorsanız.

0: Efendim bu arada yayınımızı hem izlemek hem dinlemek isteyenler, TikTok kullanıcısıysanız eğer Mehmet Zeyt Yıldız TikTok hesabı da şu anda yayında. Oradan hem dinleyebilir hem izleyebilirsiniz. Şarkıda geçiyor ya, insan sevdiğine böyle mi yapar? Böyle yapar mı? Çok eski bir soru. Yani cevabı belli, yapmamalıdır. Ama insan sevdiğine böyle yapar mı? Yapar. Neden yapar? Çünkü insandır, acizdir, eksiktir, değil mi? Tamamlayamamıştır bazı şeyleri. İnsanlık vasıflarını henüz tam anlamıyla kemale erdirememiştir. İnsan yapar, insandan bunu beklemem dememek icap eder. Bu hem büyük konuşmaktır hem ya insanın düşmesi de vardır, kalkması da vardır, değil mi? Yorulması da vardır. Hayrı da vardır, şerri de vardır. Şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Şerli olmaktan Allah'a sığınıyoruz. Şerli insanlardan ve durumlardan Allah'a sığınıyoruz. İnsan sevdiğine böyle mi yapar mı? Böyle yapar mı? Yapmamalıdır. Ama yapar mı? Yapar. Yaptırmasın Allah.
1: Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

Aşk imkansız. Bazı şeyleri imkansız diyerek kendimize imkansız hale getiriyoruz der işi bilenler. Yani halbuki mümkün olabilecek olan bir şeydir. Bu hani aşk için şarkıda öyle geçiyor diye o şekilde söyledim ama bu her şey için geçerli olan ya onu o bence imkansız falan demek belki de nasibi perdeleyen bir durum olabilir. Öyle dememek lazım. Hani derler ki Allah bir şeyi kuluna istetiyorsa şayet onun vermeye kudreti vardır. Vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. Dolayısıyla biz istemeye devam edeceğiz ama hayırlısını, bu şerhi, bu notu düşerek hayırlısını. Çünkü biz bilemiyoruz. Bizim hakkımızda hayır olan nedir, şer olan nedir? Bize hayırlı gelen ve onun bize vermediğini şükür sebebi olarak buluyoruz yıllar sonra. Ya o zaman vermiş olsaydı şimdi böyle olamazdım, daha kötü durumda olurdum, şunu yaşardım, bunu yaşardım diye vermediğine şükrettiğimiz zamanlar olur. O yüzden biz bilemeyiz. O bilir hakkımızda neyin hayır neyin şer olduğunu. Hayırlısından bol bol yağdırsın Mevlam üzerimize.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: reklamlardan sonra sizlerle. Erenler Turizm.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kayseri Nevşehir yolunun 59-62. kilometreleri, Turgutlu Salihli yolunun 6-9. kilometreleri, Tokat Sivas yolunun 29-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

bazen bazı şeylerden de vazgeçmek gerekir. Hani bu şarkıda söylendiği gibi. Hatta bazı şeyler vardır vazgeçtikten sonra nasip edilir. Ya istersin yana yakıla çırpınırsın elde etmek için, sahip olmak için, almak için, işte artık o her neyse. Ama olmaz olmaz olmaz, ne zaman ki sen vazgeçersin, onu kalbinden atarsın. Bu

0: Dolayısıyla hem o istediğimizi alamıyoruz, hem dünyaya gönül bağladığımız için de zaman kaybediyoruz. Hollanda'dan Rabia demiş ki halı yıkarken dinliyorum sizi demiş. Eyvallah, kolaylıklar diliyoruz. Hollanda'ya selamlar. Hollanda'da halıyı nerede yıkıyorsunuz merak ettim onu bak. Bizim şeydeki gibi hani Türkiye'de de artık o her yerde yapılmıyor. Ancak çok eski mahallelerde, sokaklarda falan mümkün. Ama hani terasınız falan varsa ayrı mesele. Kolaylıklar diliyorum. Fırat Şenel, teşekkür ediyorum değerli dostum, sağ olasın. Bugün balı olana dünkü pekmez tatsız, elinde bir tek pekmezi olana da pekmez baldan farksız gelirmiş. O sebeple yalansın dünya demiş. Kayseri'den sevgi ve saygılarla, eyvallah. Çok doğru. Elinde sadece pekmez varsa şayet, o pekmez baldan daha tatlıdır, doğrudur.
1: Mehmet Zeyd.

Yanlış insanlara kızmayın, doğru dersi onlar verir demiş. Enver Bey, Hataylı bir depremzedeyim demiş. Çok memnun oldum. Rabbim korusun, muhafaza eylesin, bir kez daha geçmiş olsun. Rabbim tekrar tekrar yaşatmasın. Yani çok canımız yandı hakikaten. Muhtemelen sizin de çok kaybınız olmuştur. Rabbim göçenlere, gidenlere rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Hoş geldiniz, hoş buldum, teşekkür ederim. Sabrın ve azmin zaferini de görürüz İnşallah bir gün şu hayattan demiş. Bana ve aileme gelsin şarkılar, Neva Kaya göndermiş. Eyvallah. İnşallah. Hani sabreden derviş muradına ermiş derler ya. Öyle, sabrın sonu her daim selamettir. Ben de bir beyit paylaşsam olur mu? Şöyle muazzam bir beyite rastlamıştım. Diyor ki: Peymaneyi sem nuş ederim saki gamdan, bir katresini bir dolu sahbaya değişmem. Sen naz ile gözler süzüp ettikçe tebessüm, bir handeni vallahi bu dünyaya değişmem. Yani ben gam sakisinin elinden zehir kadehini içerim de onun tek bir damlasını bile ağzına kadar dolu bir kadehe değişmem. Sen naz ederek gözlerini süzüp gülümsedikçe diyor, yemin ederim ki tek bir gülüşünü ben bu dünyaya değişmem. Seher Hanım, teşekkür ediyorum bu güzel beyitler için. İyi geldi, eyvallah. İşten çıktım, minibüste kulaklığımı taktım, Radyo 7 dinliyorum Beylikdüzü'nden. Fatma Nur'dan Hatay İskenderun'daki Ali'ye Burak, Yusra, Mehmet Eymenes gelsin demiş. Eyvallah, vallahi sıralamışsınız, eyvallah. Hayırlı yolculuklar diliyoruz bu arada yollarda olan, trafikte olan herkese. Rabbim sağ salim, hayırla, huzurla kavuşmayı nasip etsin sevdiklerinize, varacağınız yerlere.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

Yıldız Kenter şöyle demişti: sunduğun her şey yetmediyse yokluğunu sun. Tuz menüde yazmaz ama eksik olduğun da hissedilir. Ankara'dan selamlar demiş. Eyvallah. Vallahi insanların kıymetimizi anlaması için yokluğumuzu sunmamız gerekmesin inşallah. Ya da tam zıttından bakalım. Hani hep böyle kendimize yontmayalım. İnsanların kıymetini anlamamız için bizi yokluklarıyla imtihan etmelerine gerek kalmasın. Amin.

Hatay'dan az önce yazan dinleyicimiz demiş ki ailemden kimse kalmadı, eşim ben 20 aylık bebeğim kaldık. Rabbim size hayırlı, sağlıklı, sıhhatli, bereketli, güzel bir ömür nasip etsin. Rabbim sarsan yaralarınızı tekrarından muhafaza eylesin. Göçenlerle de cennetinde kavuştursun inşallah. Ne diyeyim?

Bir dinleyicimiz demiş ki, çok değer verdiğim insanla çok saçma bir sebepten dolayı tartıştık. Bozuştuk. Sonra kısa bir zaman sonra vefat haberini aldım demiş. Ve hem bir vicdan yükü hem de söyleyemediğim kelimelerim kaldı sinemde demiş. Dünya bazı tartışmalar için, bazı kavgalar için, birbirimizi kırmak için, birbirimizin değerini bilmemek için çok kısa ya. Gerçekten. Ve kimin önce gideceğini bilmiyoruz ya. O yüzden sevdiklerimizin gözünün içine bakalım. Onları mutlu etmeye çalışalım. Onlarla mutlu olmaya çalışalım. Onlar yanımızdayken her anı bir ganimet bilip, fırsat bilip değerlendirmeye çalışalım. Yarın birimizden birimizin olmayacağı düşüncesiyle yapalım bunu. Ki bu da el hak, hakikat yani. Bir gün öyle olacak. Bir gün birimiz kalacak burada, diğerimiz olmayacak.

Beni yerden yere vurup durmayın. Vay vay vay. Ya insanların böyle, ne bileyim, bazı şarkıları, türküleri dinliyorsunuz da o kadar geçiyor ki size. Ya bunun tabii ki de şöyle bir etkisi oluyor. Yorumcunun da etkisi oluyor. Bazı yorumcular var mesela, çok güzel yorumluyor şarkıyı. Eyvallah. Fakat bestesi güzel oluyor bazısının, eyvallah, ama sözler itibariyle bakıyorsunuz ya, diyorsunuz ki arkadaş sen ne yaşadın? Sen ne yaşadın? Yani umudum baki, hasretin nefes aldırmıyor saki. Sanma ummanda boğulur canlar, bir damla özlem bin nefesi bir anda boğar. Öyledir, hasret zordur. Allah hasret çekene kolaylıklar versin. Aslında bütün bu telaş bir faninin ölümü unutmasının hikayesidir. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz, hoş buldum, teşekkür ederim. Gündüzünde vişne toplayıp akşamında sizi dinlemek iyi geldi. Dünyanın ortasından selamlar demiş Hatice Hanım. Aleyküm selam. Özledik muhabbetinizi, Samsun Bafra'dan geldi bir selam da Hacer Hanım, teşekkür ediyorum. Efendim burası Radyo 7, Mehmet Zeyd Yıldız ben. Radyo 7 ve Mehmet Zeyd Yıldız Instagram hesapları hizmetinizdedir. Son paylaşımın altına yorumları alabilirim. Haydi buyurun.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.

Türkiye'nin radyosunda Radyo 7'de devam ediyoruz kıymetli dostlar. Gelen yorumlarınız var, çok teşekkür ediyorum. İlgi alakanıza sağ olun, var olun. Mehmet Zeyt Yıldız ve Radyo 7 Instagram hesaplarından gelen yorumları da paylaşacağız. Umre yolculuğumdan dolayı, umre ziyaretinden dolayı çok sayıda Allah kabul etsin yorumu var. Cümleten teşekkür ederim. Rabbim size de nasip etsin. Samsun Atakum Batı Park'ta piknik alanındayız. Açtık radyoyu, sizi dinliyoruz. Harikasınız. Ve radyo son ses, sizi etrafa dinletiyorum. Rica etsem demiş. Bize armağan eder misiniz şarkıları ve tüm dinleyenlere? Eyvallah, teşekkür ederiz. Şu anda efendim Samsun Atakum Batı Park'ta piknik alanında bizi dinleyen herkese selamlar. Hayırlı, huzurlu geceler.

Efendim devam ediyoruz. Şöyle bakalım, yollarda olanlar var. Allah hayırlı yolculuklar nasip etsin. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Nevşehir'den dinliyoruz. Selam olsun Nevşehir'e. İstanbul'dan Ezgi. Sıradaki bütün güzel şarkılar armağan olsun size. Bugün şiir okumadık. Biraz boğazım da aslında. Şimdi umreden her gelen böyle birazcık bir hasta olur ya, birazcık üzerimde öyle bir kırgınlık var. Boğazımda birazcık bir tahriş durumu var. O yüzden bugün şiir çok fazla girmedim ama yarın inşallah daha iyi olurum ve size şiirler de okurum. Bugünlük böyle idare ediverin, olur mu bize? Önemli olan sözler değil, davranışlardır. Sevdiğini söyleyen biri yerine sevgisini gösteren birine inanın. Bir ara öyle paylaşımlar vardı sosyal medyada ya, hani şunu yapan insanın seni seviyorum demesine gerek yoktur diye, işte öyle. İnsan bazen duymak isteyebilir, duymak da iyi gelebilir. İnsan bazen söylemeye ihtiyacı hissedebilir, bu güzeldir. Seven sevdiğine sevgisini söylesin buyurmuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Lakin bunu aynı zamanda dilde bırakmamak icap ediyor değil mi? Davranışsal olarak da hissettirmek gerekiyor.

Efendim, Türkiye'nin radyosunda, Radyo 7'de yavaş yavaş böyle programın sonlarına gelmeye başladık. Birazdan vedamızı edeceğiz ama var, birkaç dakikamız daha var. Anı da, kıymetini bilmek, yaşamak lazım. Birkaç dakika öyle az bir zaman değildir ha, böyle yayıncılar bilirler. Hani bir dakikanın, 10 saniyenin bile çok önemi vardır. O yüzden daha buradayız. Ama çabuk geçtiğini itiraf edebilirim. Hani derler ya, su gibi. Sanki az önce merhaba demiş gibiyim. 2 saat ne zaman geçti yahu? Gerek Türkiye'nin gerek dünyanın birçok yerinden yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Özellikle Allah kabul etsin diyenler var. Teşekkür ederim. Sağ olun. İzmir'den, Balçova'dan geldi bir selam. Hüseyin Kayalı, Hayriye Kayalı, kızımı Sude Kayalı için tüm Bergamalılara armağan ediyor Metin Topkaya. Eyvallah. Selam olsun güzel İzmir'e de. Özledik vallahi.

ipek olamadım ama çul da değilim. O kadar güzel bir şey ki aslında. Hazreti Ali Keremallahu Veçe Efendimizin duasını hatırlattı bana. Diyor ki Allah'ım, evet ben en iyi kulun değilim ama en kötü kulun da sayılmam. Öyle Ebu Cehil görmüş çünkü, değil mi? Allah benzesin, iyilere benzesin, iyilerle beraber eylesin. Her daim iyi insanlarla karşılaştırsın bizi ve bizi o karşılaşılası iyi insanlardan etsin. Amin. Bugünlük, bu akşamlık bizden bu kadar dostlar. Erenler Turizm'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ölmez sağ kalırsam, yaradan nefes verirse inşallah, yarın akşam saat 20.00'da yine Radyo 7'de buluşmak duasıyla diyorum. Geceniz hayra kalsın, hoşça kalın.

öpsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim,